internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. TR internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Bize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz, Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. En sosyal hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73.058'e ulaştığı kaydedildi. Ve spor. İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası Amerikalı Enli'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 santigrat derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 25, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova az bulutlu 16, Paris parçalı bulutlu 15, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Roma parçalı bulutlu 23, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 21 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu 25 derece. Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 28, Kuveyt az bulutlu 33 derece. Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parçalı bulutlu 16, Tokyo parçalı bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu 23, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York parçalı bulutlu 23, Sydney parçalı bulutlu 14 ve Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 23, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 24, Kırcıali az bulutlu 20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Kösence az bulutlu 22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Şumlu az bulutlu 21, Taraklıya ve Valkaneş az bulutlu 23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Zenitse az bulutlu 21, Girne az bulutlu ve açık 25, Gazmağusa ve Lefkoşa az bulutlu ve açık 22, Yüzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

salça, domates veya kırmızı biberin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle üretilen, yemeğe lezzet ve renk katmak için kullanılan koyu kırmızı renkli, tuzlu, uzun ömürlü Türk mutfağına has bir ezme. Peki sofralarımızdan eksik olmayan domates ilk kez nasıl ortaya çıktı? Domatesle birlikte salça nasıl bulundu? Bir dönem zehirli olduğu bile düşünülmüştü. Artık onsuz bir yemek düşünemediğimiz domates ve tanışmamızın üzerinden aslında çok da zaman geçmedi. Domates, it üzümü ailesinden gelen ve çiçekli bitki olarak kabul edilen yenilebilir bir meyvedir. Zengin bir C vitamini deposudur. Lifli yapısı, A ve E vitaminlerine sahip olması nedeniyle son derece sağlıklı. Çiğ olarak tüketilen ve sayısız yemekte de kullanılan domates, bugün konserve, ketçap, domates suyu, püre, salça, kuru domates gibi yan ürünleri de bulunmaktadır. Domates bitkisi milyonlarca yıl önce dünyadaydı. İlk domates bitkisinin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre Güney Amerika bölgesinde tarih öncesi bir bitki olan Nixod türünün evrimleşmesiyle ortaya çıktı. Tütün, patates ve biber gibi meyve ve sebzelerin bitkileri çıktı. Domatesin evcilleştirilmesi ise birkaç bin yıl önce yaşandı. Yaklaşık olarak M.Ö. 500'lü yıllarda Meksika ile Costa Rica'nın kuzey bölümü arasında yer alan topraklarda ilk kez domatesin evcilleştirildiği düşünülüyor. Bölgenin hakim medeniyeti olarak Aztekler domatesi kullanıyordu. Bu kullanım daha sonra Orta ve Güney Amerika bölgesine yayıldı. Hatta domatesin halüsinojenik etkilere sahip olduğu bile düşünüldü. Güney ve Kuzey Amerikalılar binlerce yıl kendi hallerinde huzur içinde yaşarken Christophe Colomb isimli gezgin yeni bir kıta bulma arayışına girmişti. Colomb 1493 yılında Amerika kıtasını keşfetti ancak domatesi Avrupa'ya götüren Colomb değil, hemen Cortes oldu. Yeni kıta keşiflerine katılan bir İspanyol olan Hernán Cortés, Azteklerin yaşam sürdüğü Güney Amerika'yı keşfeden isim olarak bilinmektedir. Tenochtitlan'ın yağmalanmasından ve sayısız insanın öldürülmesinden sonra Cortés gururla ülkesine döndüğü zaman yanında o güne eski kıtadaki kimsenin görmediği bir meyve getirmişti. Domates. Uzun yıllar domatesin zehirli olduğuna inandılar. Avrupalılar domatesin kırmızı rengini görünce tam olarak böyle düşünmüştü. Yine İspanya hükümeti bu meyveden hoşlandı ve 1540'lı yıllarda İspanya'da ve onun kolonilerinde yetiştirilmesine karar verdi. Bir dönem İspanya'nın milli meyvesi olduğu belirtilmiştir. İspanya dışında kalan diğer Avrupa ülkeleri de domatesle benzer bir dönemde tanıştı ancak zehirli olduğu düşüncesinden dolayı bir türlü yenilememişti. İngiltere'de de durum aynıydı. Yine hiçbir Avrupalı bu meyvenin güzelliğini görmezden gelemedi ve 18. yüzyıla kadar, yani yüzlerce yıl boyunca masa süsü olarak kullanıldı. Avrupalıların bu inancı zaman içinde kırıldı. Bu kırılım domates bitkisinin İspanya'da ve İtalya'da ıslah edilmesiyle başladı. 18. yüzyılın ortalarında başlayan ıslah çalışmalarıyla birlikte artık Avrupalılar domatese alışmış ve yemeye başlamıştı. Hatta bu meyveyi o kadar çok sevmişti ki İtalyanlar ona altın elma, Fransızlar ise aşk elması demişti.

19. yüzyılın ilk yıllarına gelindiğinde domates Asya kıtasında da yayılmaya başladı. Domates bitkisinin bölgede ekilmesini sağlayan ise Suriye'nin İngiltere elçisi John Barker oldu. Ekim işlemi zamanla İran ve Çin'e de yayıldı. Türkler olarak ise biz domatesle oldukça ilginç bir hikayeyle tanıştık. Osmanlı'nın domates meyvesiyle tanışması hakkında pek çok farklı rivayet bulunmaktadır. Örneğin bazıları Avrupalıların zehirli olduğuna inandıkları bu meyveyle Fatih Sultan Mehmet'i zehirlemeye çalıştıklarını iddia eder. Peki domates Osmanlı'ya ne zaman geldi? Domatesin Osmanlı'ya gelişiyle diğer Asya ülkelerine yayılması benzer bir dönemde, yani 19. yüzyılda yaşanmıştır. Ancak domatesi mutfağımızda kullanmamızın nedeni yeni bir lezzet anlayışında olmamız değildi. Yalnızca Avrupalılara özenilmişti. Osmanlı Devleti 19. yüzyıl ıslahatlarla geçen bir dönemdi. Bu yenilikler yalnızca siyasi ve askeri alanda olmadı. Kültürel alanda da sayısız yenilik yapıldı. Avrupalılaşmak isteyen dönemin Osmanlı bürokratları Avrupa'da vazgeçilmez bir gıda haline gelen domatesi aldı ve Türk mutfağına kazandırdı. Amerika kıtasının keşfiyle birlikte Avrupalılar domatesin yanı sıra patates, fasulye, kırmızı biber, yeşil biber, mısır, yer elması ve kabak gibi daha pek çok yeni meyve ve sebzeyle tanışmıştı. Tüm bunların Osmanlı'ya gelmesi ise domatesle aynı dönemde yaşandı, ancak öncesinde de bizler domatesi biliyorduk. Domatesin Avrupa saraylarına ilk girişi 16. yüzyılda olmuştur. O dönemdeki elçilerden biri Osmanlı sarayına da bir domates getirdi. Ancak bu domates ham halde, yani yeşil renkteydi. Kavata olarak adlandırılan bu yeşil domates uzun yıllar saray mutfağında kullanıldı. Ancak asla kırmızı olarak yenmedi, çünkü kızardığı zaman bozulduğu düşünülüyordu. Osmanlı sarayından kızardığı için atılan domatesler bozulduğu düşünüldüğü için eziliyor ve tuzla karıştırılıyordu. İşte salçanın Türk mutfağına kazandırılma hikayesi de bu şekilde başlamıştı.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Gürültü bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de

Rüzgar Doğu ve Güneydoğu'dan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 1 ila 3 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak 30 Haziran Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Malezya, İçindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmaları

çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı sürerken Dünya Kupası'na 4. katılımında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başaran Fil Dişi Sahili, 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç'le kozlarını paylaşacak. 30 Haziran Salı akşamı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve giretler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz, Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde

iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Kuzeyinde öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Gece ve sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. En sosyal hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73.058'e ulaştığı kaydedildi. Ve spor. İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası Amerikalı Enli'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilirsiniz.

0: için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz, Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında, gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu, yürüyüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İneada arasında, gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde, gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fen, sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde, gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksek.

Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 1 ila 3 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak 30 Haziran Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Malezya, İçindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı sürerken Dünya Kupası'na 4. katılımında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başaran Fil Dişi Sahili, 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç'le kozlarını paylaşacak. 30 Haziran Salı akşamı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale-Delici otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

0: Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.
4: Hava az bulutlu ve açık.
3: Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Batı ve
4: rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan
3: güneyli yönlerden.
4: Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5.
3: Sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6.
4: Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5.
3: Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek.
4: Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 1 ila 2 metre.
3: Yer yer 2,5 metre.
4: Görüş uzaklığı iyi olacak.
3: 2 Temmuz
4: hava az bulutlu, denizlerimizde
3: rüzgar batı, Akdeniz'de batı ve kuzey batı
4: hava az bulutlu ve
3: doğusunda güneyli yönlerden
4: rüzgar batı Karadeniz'de
3: sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5
4: sabah saatlerinde saatlerde batısında 4 ila 6
3: ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7
4: ve güney batıdan
3: doğu Karadeniz'de
4: sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan
3: sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 4
4: yer yer 1 ila 2 metre
3: ilk saatlerde batı Akdeniz'de 1 ila 2 metre
4: sabah saatlerinde
3: görüş uzaklığı 2,5 metre
4: görüş uzaklığı
3: 2 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor.
4: Parçalı ve az
3: Karadeniz'de hava az
4: rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan
3: rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5
4: yarım ila
3: sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7 Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre sabah saatlerinde batısında 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattını bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için pratik bilgiler derledik. Bu bilgileri ilk kez de duyabilirsiniz, daha önce duymuş ve denemiş de olabilirsiniz. Kalın, belki içlerinde hiç bilmediğiniz ve duymadığınız bir bilgi de vardır. Sinek ya da böcek ısırdıysa, kaşıntı ve acıdan kurtulmak için o bölgeye yarım çiğ patates bastırmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Her kadın çiçek almayı sever. Peki güller? Size diyelim ki bir buket gül geldi. Çabuk solsun istemiyorsanız vazodaki suyun içine aspirin atın. Ve hatta gerçekten ömrünü uzatmak istiyorsanız geceleri buzdolabında saklayabilirsiniz. Çatlayan, çizilen seramikleriniz sizin de vardır. Kaynattığınız süt dolu bir tencerede bunları bekleterek tamir edebilirsiniz. Rutubet lekelerinden kurtulmak için limon tuzunu su içinde kaynatıp bir bez yardımıyla lekeli yere iyice yaymanız gerekiyor. Evde çocuğunuz varsa ve çocuğunuzun musluğa kolay yetişebilmesini istiyorsanız eski şampuan şişelerinizi uygun şekilde kesip muslukların ucuna eklediğinizde çocuklarınız daha rahat ellerini yıkayacaktır. Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın. Emin olun işe yarayacak. Solan çiçekleri canlandırmak için toprağına yumurta kabukları, muz kabuğu ve kahve ekleyin. Yaz gelince sıcaklar yüzünden pek çok malzememiz, bulgur, un gibi bakliyatlarımız hemen böceklenmeye başlar. Böceklenmeyi engel olabilmek için içine birkaç tane defne yaprağı koymak yeterli olacaktır. Pencere ya da kapıların yanına bırakacağınız çubuk tarçınlar karıncaları evinizden uzaklaştırmaya yarar. Alüminyum folyoları keserek körleşmiş bıçakların yeniden keskinleşmesini sağlayabilirsiniz. Boyun ağrılarınızdan kurtulmak için eski bir çorabın içine pirinçle doldurup mikrodalgada 40 saniye bekletip boynunuza sarın. Hem sıcacık hem de tam kıvamında karar bir ağırlıkla emin olun masaj gibi gelecektir. Tavadan yağ mı sıçradı? Böyle durumlarda acıyı azaltmak için hemen o bölgeye soya sosu sürün. Yağ yokluğundan çok zaman bardakları üst üste yerleştiririz ve bardaklar birbirinin içine girince ya kırılır ya çatlar. İşte bu bardakları birbirinden ayırmak için onları sıcak su dolu bir kabın içine oturtun. Elinize bir kıymık mı battı? Acısız bir şekilde çıkarabilmek için sıcak su dolu bir kavanozun ağzına elinizi bastırın. Taze ekmeğin keserken dağılmaması için yanında kaynayan bir çaydanlık ya da kettle bulundurun. Ekmeği dışarıda bıraktınız ve kurudu mu? Tekrar tazeleyebilmek için suyla ıslatın ve fırında 5 dakika kadar pişirin. Bakır cezveleriniz mi var? İşte o bakır cezveleri tekrar pırıl pırıl parlatabilmek için turşu suyuyla ovalayın. Tebeşirleri bir tülbente sarıp da kaşık, çatal, bıçak çekmecenize koyarsanız çatal, kaşık ve bıçaklarınız hiç kararmaz. Kalorifer peteklerinin arkasına alüminyum folyo koyarak ısıyı tekrar odaya yansıtarak kışın daha fazla ısınabilirsiniz. Yazın içeceklerinizi daha hızlı soğutmak istiyorsanız şişenin etrafına ıslak kağıt sarıp buzdolabına koyun. İçeceğiniz 2-3 dakika içinde buz gibi olacaktır. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz gözlerinizde yanmaz. Yumurta haşlarken suyuna bir çay kaşığı karbonat eklerseniz çok daha kolay soyulur. Acı biber doğrarken acısının elinize bulaşmasını istemiyorsanız önce ellerinizi bir parça zeytinyağı ile yağlayın. Ve siz de kahve düşkünüyseniz yaz aylarında buz kalıplarına bir miktar sütlü, bir miktar sade kahveyi koyup dondurabilir ve harika bir lezzet elde edebilirsiniz. Dolaplarınızı temizlerken rafları ve bölmeleri sirkeli suyla silip hemen bezle kurulayarak hem daha fazla hijyen sağlarsınız hem de buzdolabınızın içinde daha parlak bir görünüm elde edersiniz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım bu faydalı bilgiler bir sonraki programımıza kadar çok işinize yarar. Bu pratik bilgilerimizi denerken de dileriz kulağınız hep bizde olur.
0: Mehtap İnan'la En 5 dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 30 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 34, Bursa 36, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 36, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 35, Antalya 37, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 32, Ankara 33, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 34, Bolu 31, Düzce ve Karabük 34, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 31, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 29, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 34, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 35, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 39, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyon Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 1 ila 3 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale-Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

2 kilometre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sakarya'nın Gevi ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen bir ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak bugün Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.058'e ulaştı. Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve son olarak spor. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin-Silifke istikameti sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım yoğunarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş. Hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz, Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Ata saatte kaç kilometre hıza ulaşır? Bir hız timsali olarak gösterilen çita, 2 saniye gibi bir sürede saatte 70 kilometre hıza çıkar. 4,5 saniyede ise 100 kilometre hıza ulaşır. Hem de hiç zorlanmadan. Sıkı durun şimdi. Yapabileceği son hızsa saatte 140 kilometre. 4,5 saniyede ulaştığı saatte 0 ila 100 kilometre hız değeri ise bir Ferrari aracın hızlanma değerine eşit. Ayrıca 140 kilometre hızdayken bile hiçbir arabanın ve motosikletin yapamayacağını yapar ve inanılmaz bir açıyla çok sert dönüşler yapar. Bu dönüşlerde savrulma söz konusu olmaz. Ancak çita tam bir depar atletidir. Zira bu maksimum hızını sadece 4-5 saniye sürdürebilir.
1: Biliyor muydunuz?
0: Sandviçi kim icat etti? Sandviç, iki ince ekmek dilimi arasına istenilirse yağ sürülüp peynir, domates, jambon, salam, sucuk, sosis, tavuk, balık gibi gıdalar konularak hazırlanan yiyecek olarak tanımlanabilir. Çok geniş bir kapsama sahip sandviçte ekmek dilimleri arasına toplumların yemek kültürlerine göre yenilebilecek her şey konulabilir. Sandviç isminin kökeni İngilizce'deki sandviçten gelir. Dünya haritasına bakıldığında sandviç adı altında biri Atlas Okyanusu'nun güneyinde, diğeri Hawaii'de iki ada grubu görülebilir. Sandviçe adını veren asıl yerse İngiltere'de Kuzey Denizi yakınında Orta Çağ'ın 5 büyük limanından biri olan Sandwich kasabasıdır. Sandwich 1. Kontu Edward Montagu 1660'ta krallığın yeniden kurulmasını sağlamakla, deniz kuvvetleri komutanlığı yapmakla, deniz savaşları kazanmakla İngiltere tarihine geçmiştir. Ancak 4. Kont John Montagu'nun ünü onu çok aşmış, dünyaya yayılmıştır. Sandwich 4. Kontu Montagu tanınmış bir siyaset adamıydı. Deniz Bakanlığı'na kadar yükselmişti. Tecrübeli bir idareciydi ama ahlak yönünden zayıftı. Bakanlığında çeşitli karışıklıklara ve skandallara yol açmıştı. Rüşvet ve zimmetine para geçirmekle geçen çalışma hayatının yanında özel hayatı da düzgün değildi. Evli olmasına rağmen metresi Margaret Ray'den 4 çocuk sahibi olmuştu. Kumar müptelası Montagu, yemek yemek için bile oyun masasını terk etmek istemiyordu. 1762 yılında 44 yaşında ve ülkenin dışişleri sekreteri iken gününün 24 saatini oyun masasında geçiriyordu. Bu arada aç kalmamak için hizmetçilere etleri iki ekmek dilimi arasına konulmuş şekilde getirtiyor, bir eliyle bunları yerken diğer eliyle oyun oynamaya devam ediyordu. Böylece ellerini yemekle meşgul etmiyor, oyun kağıtları da yağlanmıyordu. Bu besleniş şekli onun zaten dillere düşmüş olan sergüzeşt yaşamıyla birlikte meşhur oldu. Ekmek arası yenilen şeyler onun kontu olduğu yerin adıyla anılmaya başlandı. 1778 yılında Kaptan Cook, Hawaii adalarını keşfedince bu adalara Montagu'nun şerefine Sandwich Adaları ismini verdi. Montagu'nun 3 Kasım olan doğum günü ise bazı yerlerde Sandwich Günü olarak kabul edilmiştir. Sandwich'e ismini veren Montagu olabilir ama onun icat ettiğini söylemek doğru olmaz. Ekmeğin tarihi 6000 yıl evveline kadar gidiyor. O tarihten itibaren Mısır'da, Orta Doğu uygarlıklarında, Avrupa'da yiyeceklerin ekmek dilimleri arasına konularak yenildiği biliniyor. Örneğin, ekmek pişirmeyi sanat haline getirmiş olan Romalılarda iki yemek arasında ekmek arasına konulmuş yiyecekleri ayaküstü yemek adettendi.
1: Biliyor muydunuz?
0: DNA'larımızın %50'sinin muzunkilerle aynı olduğunu. İtalyan bayrağının tasarımını Napolyon Bonaparte'ın yaptığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 30 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 34, Bursa 36, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 36, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 35, Antalya 37, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 32, Ankara 33, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 34, Bolu 31, Düzce ve Karabük 34, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 31, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 29, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 34, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 35, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 39, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sakarya'nın Gevri ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.058'e ulaştı. Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Son olarak spor, Brezilya Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambocular geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin-Silifke istikameti sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin-Silifke istikameti sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım

0: nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
2: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
1: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
2: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
1: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
2: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
3: Ormansız yurt vatan değildir.
4: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Bu uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla

0: arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme görevlisi olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanında getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarınızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 30 Haziran Salı gününü paylaşıyoruz. Haziran ayının son gününü paylaşıyoruz. Yarın yepyeni bir aya, Temmuz ayına merhaba diyeceğiz. Her şey inşallah gönlümüzün istediği şekilde gerçekleşsin. Önümüzdeki aylar içinde inşallah en güzel dualar bizimle olsun ve tabii ki gerçekleşmesi de kabul olsun, öyle değil mi? Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Basında gündem evet başladı. 7 itibariyle raporları, 8 itibariyle yine raporlarımızı, haberlerimizi güncelledik ve sizlere ulaştırdık. Saat 10'a kadar basın turunda yine gazetelerde öne çıkan gelişmelerle sürecek ve tabii ki TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın da nabzını tutacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için foto maç, son dakika gelişmelerde söylemiş olduğum gibi TRT Haber'e ve Anadolu Ajansı'na göz atacağız. Bunun yanı sıra tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu da sizlerle paylaşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Basın turuna geçmeden önce güzel bir şarkıyla başlayalım. AP Rock grubu söyleyecek. Daha senden gayrı aşık mı yoktur?

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde basına gündem güzel bir şarkıyla başladı. Akşam gazetesiyle başlayacağız. Öncesinde trafik durumuna bakalım. İlk olarak İstanbul'a gidelim. Trafik şu dakikalarda durma noktasında. Temde Sultanbeyli'den Şamlıca gişelerine kadar ortalama yolculuk süreniz 24 dakika. Yine Temde Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar 30 dakika. D100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar da 47 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 42 dakika. Temde Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Sağmalcılara kadar 22 dakika. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 31 dakikalık bir süreç var. Temde Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 24 dakika. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 10 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde tüm köprülerde trafik akıcı ilerliyor. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında, diğer köprülerde trafik akıcı İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Evet, basın turumuzu Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz. Teksas'tan Ankara'ya güvenlik manşetiyle başlayalım. Başkan Erdoğan, NATO'nun kritik bir süreçten geçtiğini belirterek Teksas'tan Ankara'ya uzanan amansız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. İttifakımızın sınırlarında cereyan eden savaşla terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Ankara zirvesinden temel beklentimiz müttefiklerin güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifakın birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Külfet paylaşımı konusunda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Erdoğan, bölgedeki gerilimin merkezinde İsrail'in olduğuna dikkat çekti. İşgal bitmeyen, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Bunun kapısı ise iki devletli çözümdür, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer bir başlık, Avrupa'nın sıcak kabusu. Tarihinin en sıcak Haziran ayını yaşayan Avrupa kıtasında günlük hayat felç olmuş durumda. Ölü sayısı artarken hastanelerde ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Bunalan halk çareyi sokaklara kurulan serinleme cihazları, tomalardan sıkılan sular ve süs havuzlarında arıyor. 41 dereceyi bulan sıcaklık bu haftada sürecek. Müşteriye göre hesap. Alaçatı'da bir mekanda 851.800 TL'si alkol olmak üzere 875.150 TL'lik adisyon kesildi. O adisyon sosyal medyaya düştü. Kimisi görgüsüzlük derken, kimisi içkilere dikkat çekip normal karşıladı. Hesabın 142.000 TL'si vergi olarak devlete kaldı. Menüde yeni dönem alt başlığında kafe, otel ve restoran menüleri yarından itibaren zorunlu yenilenecek. Köfte ve dönerin cinsi ve alerjen durumu net şekilde yazılmış olacak. Müzakere Doha'ya taşındı. Karşılıklı ihlallerle tıkanan İsviçre'deki Amerika-İran müzakereleri Hürmüz Boğazı gündemiyle bugün Katar'ın başkenti Doha'da devam edecek. Amerikan haber sitesi İsviçre'deki müzakerelerde İran'ın nükleer programının ele alınmasının beklendiğini, ancak karşılıklı füzelerin ateşlenmesine neden olan gerginliğin bunu sekteye uğrattığına dikkat çekti. Site, Katar'da devam etmesi planlanan görüşmelerde ise Hürmüz krizinin masada olacağını duyurdu. Trump ise İran bir görüşme talebinde bulundu, müzakereler Doha'da devam edecek paylaşımı yaptı. Veli benden 500 bin istedi. İş adamı Turgut Koç, Veli Ağbaba ile ilgili ek ifade verdi. Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin TL var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak Ankara'ya gidemedim ve parayı veremedim, diyor. Detaylar 13. sayfada.
kur yakalığında ölüm tuzağı başlığının detaylarına bakalım. İstanbul'da Çetin Aktürk, kur yakalığında dükkanına gelen kişi tarafından 4 kurşunla öldürüldü. Eşkali belirlenen katil, otogarda yıllık izinde olan bir polisin dikkati sayesinde yakalandı. Üniversite affı bu hafta tamam. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi bu hafta meclis gündemine gelecek. Teklifle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilenlere yeniden kayıt hakkı verilecek. Kanunun yasalaşmasıyla birlikte af şartlarına uyanlar için 4 aylık bir başvuru süresi olacak. Dönenler eğitimlerine hemen 2026-2027 öğretim yılında başlayacak. Vedat şoku. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi antrenmanda sakatlandı. En az bir ay sahalardan uzak kalacak. Akşamın öne çıkan gelişmelerin ilk sayfadan paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Yine güzel bir şarkı sevgili Yeter'in seçkisiyle geliyor. Şöyle biraz açın, çok güzel ritmik, çok sevdiğimiz şarkılardan birisi. Sürekli de çalmaya özen gösteriyoruz. AP Rock grubu söyleyecek. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş.

TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmeliyiz diyor. Evet, dün paylaşılan bir başlıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde yaptığı konuşmada kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası olarak nitelendirdiği İstanbul'da müttefik ülke parlamenterlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir diğer başlıkla devam edelim. Günün sıcak gelişmelerinden: İngiltere mültecilerden 10 bin sterlin ödeme isteyecek. İngiliz hükümeti ülkede sığınma hakkı elde eden kişilerin çalışmaya başladıktan sonra konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme yapmasını öngören planı açıkladı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Amerika'nın İsrail'e Gazze'nin yeniden imarı için gerekli koşulları içeren bir belge sunduğu iddia edildi deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e Gazze şeridi ile ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında Hamas silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin yer aldığı öne sürüldü. Kanada'nın Avrupa'daki askeri varlığı son 30 yılın en yüksek seviyesinde. Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşmesinde ülkesinin Avrupa'daki sürekli askeri varlığının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemedi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed El Musaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıklıyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bursaidi, Monte Carlo Uluslararası Radyosu'na Hürmüz Boğazı'ndan geçişler, denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmalar, İran'la Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bursaidi, küresel ekonomi ve bölge ülkeleri için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi. Umman'la İran arasındaki mevcut diyaloğun yapılacak anlaşmaların uluslararası hukuk kurallarıyla tutarlı olması gerekliliğine dayandığını açıklayan Musaidi, Umman'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu ve Boğaz'daki yeni düzenlemelerin uluslararası meşruiyet çerçevesinden sapmaması gerektiğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldı. Lübnan, İsrail ve Amerika arasında imzalanan çerçeve anlaşmasındaki güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Amerika'nın başkenti Washington'da 26 Haziran'da Lübnan, İsrail ve Amerika arasında imzalanan çerçeve anlaşmasındaki gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Trump, doğadaki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak diyor. Amerikan Başkanı Donald Trump bugün Amerika ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin doğadaki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. İran'dan Fransa'ya Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme uyarısı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4257'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 4257'ye ulaştığını bildirdi.
İran bu hafta uzman ekip dondurulmuş varlıklar için Doha'ya gidecek. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı trafik kazasında öldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Kirman eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Katar'da denizcilik faaliyetleri geçici olarak askıya alındı. Katar yönetimi ülke genelinde deniz seyri seferini ve bazı denizcilik faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya alma kararı aldı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'ya baskınında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Elbire kentine düzenlediği baskında başından vurduğu 15 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Bengü Beker, Pişman Boy şarkısıyla sizlerle buluşuyor.

TRT Haber sayfasındayız. Önemli gelişmeleri, dünden bugüne yansıyan haberleri, günün sıcak gelişmelerini paylaşmaya devam ediyoruz. Rusya, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik açıklamasını yapıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Cephe hattında önemli yerlerin kontrolünün ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada Doğu askeri birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnipropetrovsk bölgesindeki Bogodarovka yerleşim birimini kurtardı ifadesi kullanıldı. Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçlarının depolama ve fırlatma alanlarını vurduğu kaydedilen açıklamada 137 bölgede Ukrayna silahlı kuvvetleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma alanlarının imha edildiği belirtildi. Avrupa Birliği yüksek riskli yapay zeka kurallarını erteledi. Avrupa Birliği ülkeleri yapay zekaya ilişkin kuralları sadeleştiren yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin yükümlülüklerin uygulanmasını erteleyen ve yapay zeka ile üretilen cinsel içerikli sahte görüntülere yönelik yeni yasaklar getiren düzenlemeyi kabul etti. Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz depolarını doldurma açığı büyüyor. Evet, açıklamasını yapıyor Rus enerji şirketi Gazprom. Avrupa'nın yeraltı doğal gaz depolarının doldurulmasındaki açığın önceki yıllara kıyasla büyüdüğünü bildirdi. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Ukrayna, Rus ordusunun Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi. Avrupa'da hem kavurucu sıcaklarla hem de yağışlarla mücadele ediyor. Avrupa son günlerde etkili olan aşırı hava olaylarıyla mücadele ediyor. Birçok Avrupa ülkesinde rekor sıcaklıklar görülürken bazı ülkelerde ise şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Geçiyoruz bir diğer habere. Malezya 12 yıldır kayıp MH377 uçağın arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürecek. Malezya içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Ankara Zirvesi gerçekten tarihi bir zirve açıklamasını yapıyor. Evet, Kallas Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ni ve Türkiye'nin ittifaktaki rolünü değerlendirdi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kostić, İşleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'la Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceklerini belirten Kallas, Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu gibi savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var değerlendirmesini yaptı. Katil İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarda can kaybı 73.058'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesiyle 8 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1045 kişinin yaşamını yitirdiği, 3380 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73.058'e, yaralı sayısının 173.488'e yükseldiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüs salgını ile ilgili durumun istikrarlı olduğunu ve sona yaklaşıldığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgını ile ilgili durumun istikrarlı olduğunu ve salgında sona yaklaşıldığını bildirdi.
Gebreyesus konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hollanda bandıralı MV Honda 100 yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Kuzey Kore, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ortak askeri tatbikatını savaş provası olarak nitelendirdi. Kuzey Kore, Japonya ve Amerika tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikatı savaş provası şeklinde nitelendirerek kınadı. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirilecek. 7-8 Temmuz tarihinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kabinenin öncelikli gündemi olacak. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak. Gözler NATO zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayi olmak üzere farklı alanlardaki işbirlikler ele alınacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek. Sıfır Atık Vakfı'ndan tasarruf çağrısı. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemedi bırakma, tamamen kapat" sloganıyla kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkan Emin Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan ve bugün uluslararası ölçekte çevre politikalarına yön veren bir sürdürülebilirlik hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefiyle büyümeye devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla önemli bir çağrıda bulunuyor. Evlerde, ofislerde ve iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar kapatılmış gibi görünse de enerji tüketmeye devam ediyor. Memur ve emeklinin zam oranları cuma günü netleşecek. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları cuma günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Numan Kurtulmuş'tan barış için ortak çalışma çağrısı. Bu da dünün bir gelişmesiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimleri işaret ederek, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek. Bir diğer başlığa bakalım. Bakanlar Memişoğlu ve Yumaklı'dan işbirliği toplantısı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bakanlıklar arası işbirliğinin ele alındığı toplantı yaptıklarını belirtiyorlar. Toplantıda gelecek dönemde atılacak ortak adımlar, kurumlar arası işbirliği süreçlerini ele aldıklarını aktaran Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kurumlarımızla omuz omuza büyük gayret ve samimiyetle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ve değerli ekibine nazik ziyaretler ve vizyoner katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Evet, şimdilik noktalayalım. Güzel bir şarkıyla saat başına geçiş yapacağız. Uzun uzun ince bir yoldayım. Ardından saat başı rapor ve haberler aktaracağız. Sonrasında spikeriniz ben Diler Demir. İşte teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte basında gündemin ikinci saatinde de sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 30 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 34, Bursa 36, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 36, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 35, Antalya 37, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 32, Ankara 33, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 34, Bolu 31, Düzce ve Karabük 34, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 31, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 29, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 34, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 35, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 39, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 1 ila 3 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakımızın bilhassa doğu ve Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakımızın bilhassa doğu ve güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz,

0: Sakarya'nın Geyvi ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen bir ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.058'e ulaştı. Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve son olarak spor. Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna 90+5'te bulduğu golle yükseldi. Sambacılar geriye düştüğü maçta Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin-Silifke istikameti sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeliyiz. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması

için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem programının ikinci saatine hoş geldiniz. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar gününüze eşlik etmeye devam edeceğiz. Geçmişe şöyle kısa bir yolculuk yapalım. 30 Haziran'da neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1921 yılında Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çocuk Esirgeme Kurumu kurulmuş. 1924 İstanbul Posta dağıtıcıları ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa etmişler. 1927'de Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa askerlikten emekliye ayrılmış. 1939'da Meclis Hatay Anlaşması'nı onaylamış ve 7 Temmuz'da Hatay il olmuş. 1943'te Seyhan Barajı açılmış. 1967'de Yön Dergisi yayımına son vermiş. 1998'de Petrol Ofisi'nin %51 hissesinin özelleştirilmesi ihalesi yapılmış. 2009 yılında Amerikan askerleri Irak şehirlerinden tamamen çekilmiş. 2011 yılında ise İngiltere'de yaklaşık 750 bin kamu çalışanı emeklilik haklarındaki kesintileri protesto etmek için 24 saatlik greve gitmiş. Evet, önemli başlıkları Tarihte Bugün köşesiyle sizlerle paylaştık. Birazdan hangi gazeteyle başlayacağız? Şöyle bakıyorum. Milliyet gazetesiyle başlayalım ama öncesinde kiminle başlayalım? Selin Geçit, evet. Ne senle ne sensiz sizlerle.

Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Zirveye 3 dev geliyor manşetiyle başlayalım. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi forumu ilk kez resmi programın bir parçası olarak düzenlenecek. Forumda sergi açacak savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab ve Northrop Grumman da yer alacak. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. NATO caydırıcı olmalıdır ve tarihi bir dönemden geçiyor. Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir, dedi. Hemen altındaki habere baktığımızda çifte askerlik sona eriyor. Asker alma kanununda yapılacak değişiklikle bulundukları ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Türk vatandaşlarının Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğu ortadan kaldırılacak. Düzenlemeden yararlanabilecek ülkelerin belirlenmesi konusunda Milli Savunma Bakanı yetkili olacak. Yolsuzlukla mücadeleye süper kurul. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun sürekli vurguladığı yolsuzlukla mücadele ve arınma için yerel yönetimler hukuki süreçler inceleme ve değerlendirme kurumu oluşturuldu. Genel başkana bağlı çalışacak kurul belediye başkanlarıyla görüşecek, ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecek. İstanbul'da akıl almaz vurgun. İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşayan 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'nın telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını elden teslim ederek dolandırıldığı ortaya çıktı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli aranıyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Gözler Katar'da. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın son birkaç gündür yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geri adım atma konusunda anlaştıkları ifade edilirken gerilim şimdilik durmuşa benziyor. Hürmüz'den geçişler yeniden hızlanırken gözler bugün Katar'da yapılacağı belirtilen görüşmeye çevrildi. Görüşmelerin ana konusu ise Hürmüz Boğazı'ndaki kriz. Milliyet'in bir diğer haberi Yavuz Hırsız. İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören teklifi kabul etmesi tepkiyle karşılandı. Adım İsrail'in Gazze'deki suçlarını örtbas etme çaresi olarak değerlendirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin kabul ettiği sözde karar Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır, dedi. Venezuela'ya yardımıyla Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bölgedeki Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 özel eğitimli köpeğin görev yaptığı kaydedildi. Gözler Katar'da. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın son birkaç gündür yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geri adım atma konusunda anlaştıkları ifade edilirken gerilim şimdilik durmuşa benziyor. Hürmüz'den geçişler yeniden hızlanırken gözler bugün Katar'da yapılacağı belirtilen görüşmeye çevrildi. Görüşmelerin ana konusu ise Hürmüz Boğazı'ndaki kriz. Evet. Faciaya ramak kaldı. İzmir'in Dikil ilçesinde ziraat arazisinden verimli makilik alana sıçrayan yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle ilçedeki Pelin sitesiyle Zeynep Keşan evleri çevresine kadar ulaşan evler akşam saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Şahane başlangıç haberinin detayına bakalım. Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları dün İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı. Ülkemize birçok ilki yaşatan ve bu turnuvaya da ana tablodan katılma hakkı kazanan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 29 numaralı seri başı Lee'yi 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Milliyet'in logo üstü haberlerine bakalım. En şık loca. Gazi koşusunda büyük bir heyecan yaşanırken yarışı hipodrom.com locasından izleyen ünlü isimler de göz kamaştırdı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve oğlu Cemal Demirören'in yanı sıra Tülin Şahin, Ceren Benderlioğlu ve Arda Türkmen, Melodi Erbililer de
tarihi anlara hipodrom.com lojasından tanıklık etti. Milliyet'ten aktaracağımız son haber pandemi gibi vurdu. Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgasının etkileri yavaş yavaş azalırken sıcakların bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü sıcak hava dalgasının başladığı 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde 1300'den fazla ölüm meydana geldiğini açıkladı. Avrupa genelinde en az 150 milyon kişi sıcak hava dalgasından etkilendi. Evet, Milliyet'in öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Şimdi de bir Sezen Aksu şarkısıyla devam edelim. Kalp Unutmaz Avangard Orkestrası'yla sizlerle.

Anadolu Ajansı sayfasındayı, sıcak gelişmelerle başlayalım. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 78 gözaltı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Başsavcılık Koordinasyonu'nda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Bir diğer sıcak gelişme ise İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yasa dışı dernek ve mescitlerde düzenledikleri ders ve sohbetlerde örgüte yardım eden kişilerden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı. 2026 Dünya Kupası son 32 tur heyecanı yarın 4 maçla devam edecek. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 4 maç oynanacak. Son 32 turunda Fransa İsviçre, İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İstanbul merkezli kara para aklama operasyonunda 37 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas son 16 turuna adını yazdırdı. Bir diğer habere bakalım. İsrail Meclisi Filistin nesillere Kızıl Haç ziyaretlerini yasaklayan yasa tasarısını reddetti. Anadolu Ajansı sayfasının bir diğer haberi, Türkiye Büyük Millet Başkanı Numan Kurtulmuş, mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun ötesinde barışı nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlamak, kavramak ve bunun içinde ortak çalışabilmeyi başarmaktır, dedi. Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı. Bu da dünün bir haberiydi. Niğde'nin Boru ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir işçinin öldüğü, bir işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimi sürüyor. Başkentte NATO Liderler Zirvesi için yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugün 11.022 çocuğumuz 9.277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Açıklamasını yapıyor Bakan Göktaş, bugün 11.022 çocuğumuz 9.277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Her bir koruyucu ailemiz sadece bir çocuğun hayatına değil, ülkemizin daha güçlü yarınlarına da değer katıyor, dedi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, savunmada çok daha fazla yatırım ihtiyacımız olacak açıklamasını yapıyor. Bir diğer başlığa baktığımızda, ikna çalışmaları sonucu bu yıl 134 PKK'lı terörist teslim oldu. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek. Bir diğer başlıkta güzel sanatlar, müzik, ilkokul ve ortaokullarıyla spor ortaokulları yerleştirme sonuçları açıklandı. AFAD ve TSK DAK timleri Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk ekiplerinin arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Trump, doğadaki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz, diyor. Bir diğer başlığa bakalım. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Avrupa hem kavurucu sıcaklarla hem de yağışlarla mücadele ediyor. Bir diğer haberimize bakalım. Hollanda'da 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi. Bir diğer haber ise Ukrayna, Rus ordusunun Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, 35 kişi
yaralandı. Venezuela Savunma Bakanı Lopez ve Dışişleri Bakanı Gil, Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti. İsrail Meclisi Filistin esirleri Kızıl Haç ziyaretlerini yasaklayan yasa tasarısını reddetti. Amerika'nın İsrail'e Gazze'nin yeniden imarı için gerekli koşulları içeren bir belge sunduğu iddia edildi. Bir diğer başlıksa Batı Şeria'da Filistin yönetimindeki 100 noktayı hedef alan yeni bir yerleşim planı hazırlandığı iddia edildi. Kanada'nın Avrupa'daki sürekli askeri varlığı son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere Başbakanı Starmer, Londra'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü. Bir diğer başlıksa Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı. Almanya'da kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde yolcu gemisi karaya oturdu. Evet, önemli başlıkları paylaştık Anadolu Ajansı'ndan. Birazdan Hürriyet Gazetesi'nde olacağız. Şimdi ise Mebrure ile devam edelim. Mebrure, Püskürlü Yalan'la sizlerle.

programımızın son 20 dakikası içerisindeyiz. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet'in önemli başlıklarını ilk sayfadan paylaşalım. Teksas Ankara Güvenliği. Güvenlik ağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız açıklamasını yapıyor. Evet, ilk 5 müttefik arasındayız. NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğini sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen alt başlık, emekli maaşına destek. En düşük emekli aylığını otomatik olarak düzenleyecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in AK Parti'nin Sapanca kampında verdiği bilgiye göre bu sistemle 6 ayda bir en düşük emekli maaşı ile ilgili yasal düzenlemeye gerek kalmayacak. GETAD'da hanedeki kişi başı gelir için bir kriter getirilecek. Eğer o hanede kişi başı gelir bunun altında kalırsa destek verilecek deniyor. Gurbetçi askerlikten muaf olacak. AK Parti asker alma kanununda bir değişiklik önerisi sunmaya hazırlanıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanlar Türkiye'de askerlikten muaf tutulacak. Uygulamadan 400 bin kişi faydalanacak. Evet, bir diğer habere bakıyoruz. Sigara yasağı genişliyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu sigara konusunda kanun taslağı hazırladıklarını belirterek sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız açıklamasını yapıyor. İzmir'in ilçelerinde etkinliklere katılan Özgür Özel Ödemiş'te traktörün üzerine çıkarak vatandaşa seslendi. Yeni bir siyaset yürüyüşünün içindeyiz. Özgür Özel traktör üzerinden yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bu traktörü unutmayın. İktidar olunca da buradan konuşacağım. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisidir. Gençlerin yeni partisidir. Emeklilerin yeni partisidir. Emekçilerin yeni partisidir dedi. Hayırdır inşallah. Üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var. Yapay zeka YKS'de çakıldı. Üniversite öğrencisi Alp Ünlü bu yılda YKS sorularını yapay zekaya çözdürdü. Yapay zeka modüllerinden birisi 123. oldu. Diğeri 1 milyona bile giremedi. Nilay Bolşoy'da parladı. Bale dünyasının en prestijli organizasyonlardan birisi olan Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Nilay Tahiroğlu yarı finale çıkarak büyük başarı elde etti. Tahiroğlu 35 ülkeden 362 dansçının katıldığı yarışmada son 34 isim arasında yer aldı. 1 Temmuz'da o seviyede ülkemizi temsil edecek. Evet, Hürriyet'in öne çıkan gelişmelerini de paylaştık. Sıcak gelişmeler var. TRT Haber'e de bir bakalım. Sahipsiz köpek saldırıları sonrası 3 belediye başkanı hakkında işlem. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Bir diğer sıcak gelişme ise Kapıkule'de 6 Pomeran yavru köpek ele geçirildi. Bir diğer haber, Brent petrolün varili 73,27 dolardan işlem görüyor. İran savaş Amerika'nın mutfağını vurdu. Hane başına 1000 dolar denilmiş. Bir diğer sıcak gelişme ise Ankara'da yeni nesil suç örgütlerinin operasyon 78 gözaltı. Birazdan Sabah gazetesi ile devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Anadolu Rock grubu söylüyor. Sen bir aysın.

Evet, Sabah gazetesindeyiz. Sabahın ilk sayfasında yer bulan haberlerine bakalım. Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı. NATO parlamenter zirvesine katılan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Avrupa, Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Gazze ve Lübnan'da yaşananlar başta olmak üzere şahit olduğumuz katliamlar uluslararası kurumların itibarını yere sermiştir. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Türkiye güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayi ile 70 yılı aşkın süredir NATO'ya katkı sunmaktadır. Bu potansiyelimizi bölge ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz. Açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aile boyu ihanetin hesabı soruldu. FETÖ ihanetinin en somut örneklerinden biri olan Aslanbay kardeşler dosyası Yargıtay'da karara bağlandı. Türk ordusuna sızan ve 15 Temmuz gecesi hainlikte sınır tanımayan 3 kardeş en ağır cezaya çarptırıldı. Hemen yanındaki habere baktığımızda omega sıcağı ruh sağlığını bozuyor. Avrupa'da can alan omega blokajı Türkiye'yi çarptı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıktı. Uzmanlar uyarıyor, aşırı sıcak, nem ve uykusuzluk ruh sağlığını olumsuz etkiliyor, stresi artırıyor. Hüma bebek evimize neşe getirdi. Konya'da yaşayan Ömer Keziban Korkmazdağ çifti 4 erkek çocuklarından sonra Hüma bebeğin de koruyucu ailesi oldu. Evlerine neşe geldiğini söyleyen koca yürekli aile, kızımız bize Allah'ın bir lütfu dedi. On binlerce kayıp için zaman daralıyor. Venezuela'yı yıkan depremde insani dram büyüyor. Ölü sayısı 1450 olarak açıklansa da enkaz altındaki on binlerce kişiden haber alınamıyor. Çöken 774 binada canlı arayan ekiplerin kurtardığı 11 yaşındaki çocuk dünyada umudun simgesi oldu. Lüks sitenin otoparkında 15 milyonluk soygun. İstanbul'da lüks bir sitenin otoparkına giren hırsızlar iş adamı Mehmet Bey'e ait otomobildeki 15 milyonluk altın ve dövizi çaldı. Kameraya yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. İş adamının yabancı yardımcısı aranıyor. Turkuvaz'a yapılan sinsi saldırının gerçek hedefi. Bu mücadelenin arasında böyle bir yazı yazmak benim ve Turkuvaz emekçileri için o kadar büyük bir zul ki, grubumuza yapılan alçakça saldırı dijital dünyanın en yüzsüz örneği. Bu provokatörler tek başına bir aktör değil. Asıl mesele gerçek amaçlarını ve arkasındaki güçleri bulmakta. Hilal Kaplan yazdı. Detaylar ikinci sayfada. Evet, sabahın öne çıkan gelişmelerini paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni Şafak gazetesine göz atalım. El Halil Camii'ni sinagog yapacak. Bölgedeki çatışmaların bitmesini istemeyen İsrail, Müslümanlar için simgesel önemi olan El Halil Camii'ni gasp etme projesini hızlandırdı. Avludaki şemsiyeyi kaldıran işgal devleti buranın üzerini kapattı. Harem İbrahim Camii Vakfı Müdürü Mutez Ebu Süneyne, durum şu ki İsrail Harem İbrahim Camii'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor. Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız basında gündem programının sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün hangi programlar var? 12.30'da Türkülerin Dilinden, 13.30'da Anadolu Uygarlıkları var. 14.25'te de Bir Konu Bir Konuk programını kaçırmayın. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Evet, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şarkılarımız da gününüze eşlik etmeye devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin. Her zaman söylüyoruz, bunun yanı sıra da her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı da dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 30 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 34, Bursa 36, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 36, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 35, Antalya 37, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 32, Ankara 33, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 34, Bolu 31, Düzce ve Karabük 34, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 31, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 29, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 34, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 35, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 39, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz, Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı...

0: edilecek. Zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumculara düşük ayarlı altın satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Umman Dışişleri Bakanı Bedri bin Hamed El Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 4257'ye ulaştığını bildirdi. Avrupa Birliği ülkeleri, yapay zeka ilişkin kuralları sadeleştiren, yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin hükümlülüklerin uygulanmasını erteleyen ve yapay zeka üretilen cinsel içerikli sahte görüntülere yönelik yeni yasaklar getiren düzenlemeyi kabul etti. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, Almanya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin-Silifke istikameti sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 28 santigrat derece, Hatay İskenderun 28, Muğla Fethiye 27, Antalya Alanya 27, İzmir Konak 27, Antalya Finike 26, Mersin Anamur 26 santigrat derece, Muğla Datça 25, Aydın Kuşadası 25, Muğla Bodrum 25, Giresun Merkez 25, Van Tuşba Liman 25 santigrat derece, Rize Merkez 24, Artvin Hopa 24, Samsun Atakum 24, Van Gebaş 24, Sinop Merkez 24, İzmir Dikili 23 santigrat derece, Balıkesir Ayvalık 23, Çanakkale Merkez 23, İstanbul Sarıyer 23, Ordu Altınordu 23, Kastamonu İnebolu 22 santigrat derece, Trabzon Ortahisar 22, İstanbul Tuzla 21, Düzce Akçakoca 21, Kastamonu Cide 21, Bitlis Tatvan Liman 21, İstanbul Silivri 20, Bartın Güney Mendirek Feneri 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost dediğiyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost dili.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 30 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 34, Bursa 36, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 36, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 35, Antalya 37, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 32, Ankara 33, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 34, Bolu 31, Düzce ve Karabük 34, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 31, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 29, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 34, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 35, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 39, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumculara düşük ayarlı altın satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Umman Dışişleri Bakanı Bedri bin Hamed El Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 4257'ye ulaştığını bildirdi. Avrupa Birliği ülkeleri, yapay zeka ilişkin kuralları sadeleştiren, yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin hükümlülüklerin uygulanmasını erteleyen ve yapay zeka üretilen cinsel içerikli sahte görüntülere yönelik yeni yasaklar getiren düzenlemeyi kabul etti. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, Almanya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin-Silifke istikameti sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Meteorolojinin sesi radyosu.
2: Uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 23-15 derece, Atina az bulutlu 37-27, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20, Helsinki parçalı bulutlu 18-11, Kiev az bulutlu 34-25 derece, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 26-16, Madrid parçalı bulutlu 37-21, Paris parçalı bulutlu 29-15, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 34-20, Roma parçalı bulutlu 32-23, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 33-21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 37-25, Varşova parçalı bulutlu 32-22, Viyana parçalı bulutlu 37-23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18 derece, Amman az bulutlu 35-21, Aşgabat parçalı bulutlu 28-17, Bağdat az bulutlu 44-25, Bakü parçalı bulutlu 28-18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19, Duşanbe az bulutlu 37-25, Kabil az bulutlu 37-19, Kerkük az bulutlu 43-28, Kuveyt az bulutlu 41-33, Medine az bulutlu 44-30, Mekke az bulutlu 44-32, Riyad az bulutlu 42-28, Şam az bulutlu 39-19, Tahran az bulutlu 34-24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 31-24, Tiflis parçalı bulutlu 28-16, Tokyo parçalı bulutlu 29-21 derece, Cezayir parçalı bulutlu 31-23, Kahire az bulutlu 39-23, Melbourne sağanak yağışlı 19-10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 28-21, New York parçalı bulutlu 31-23, Sydney parçalı bulutlu 18-14, Washington parçalı bulutlu 32-22 derece, Chaturanga az bulutlu 37-23, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 31-20, Gümülcine az bulutlu 34-24, Kırcaali az bulutlu 34-20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 28-17, Köstence az bulutlu 30-22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 37-23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 36-24, Şumlu az bulutlu 34-21, Taraglia az bulutlu 37-23, Balkaneş az bulutlu 37-23, Zenitsa az bulutlu 35-21, Gazimagusa az bulutlu ve açık 36-22, Girne açık 30-25, Lefkoşa açık 31-22, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

istemiyorum.

0: evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 30 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 34, Bursa 36, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 36, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 35, Antalya 37, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 32, Ankara 33, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 34, Bolu 31, Düzce ve Karabük 34, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 31, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 29, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 34, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 35, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 39, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 1 ila 3 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 70 bin şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli, Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 6 köpek yavrusuna el konuldu. Köpeklerin piyasa değerinin 472 bin lira olduğu öğrenildi. İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 54 şüpheli yakalandı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72,27 dolardan işlem görüyor. Aselsan, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yaptırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Gram altın, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6.032 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.018 liradan, Cumhuriyet altını 39,41'lik artış şimdiden netleşti. Gram altın, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6.032 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.018 liradan, Cumhuriyet altını 39.900

kentinde bulunan Harem İbrahim Camisi'ni sinagoga dönüştürmeye çalıştığı uyarısı yapıldı. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti. Ve son olarak spor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında Amerikalı Lee'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 4 maç oynanacak. Son 32 turunda Fransa İsveç ile, İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin-Silifke istikameti sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Karıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle.
3: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gün saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: türkülerin dilinden.
1: Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Mehmet Güngör'den alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Ankara Devlet Konservatuarı'nın Isparta Gönen'den derlediği bu türküyü Gülay Özer'den dinleyeceğiz. Şu dağlar olmasaydı, lalesi solmasaydı, ölüm Allah'ın emri.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızda sırayı Osman Kalay'dan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Yalçın Özsoy'dan alıp Isparta Barla'dan repertuara kazandırmış. Şu aydının uşağı, gevşek bağlar kuşağı, şaka maka bilmezler, çatlatırlar bıçağı.

Türkülerin Dilinden programımızda Emine Ata'dan dinleyeceğiniz bir türkü var sırada sevgili dinleyenler. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Havva Toygur'la İsmail Ulucan'dan derlemiş. Evlerinin önü nane, ben kül oldum yana yana. Yarim sarhoş, ben divane. Aygın baygın meleğim, şöyle böyle. Mistantika çıkarsan doğruyu söyle.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız, Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Isparta Yalvaş'tan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü İstanbul Belediye Konservatuvarı Mehmet Ali Ünsal'dan repertuara kazandırmış. Ayva dibi serin olur yatmaya, kızlar geldi seyrimize bakmaya, altın ister ak yerden atakmaya. Diyemem, diyemem, ah diyemem, dillerin yeter, yastık istemem diyor kollar.

Türkülerin Dilinden programımızda Ezgi Köker'den dinleyeceğimiz Isparta İğdecik Köyü'nden bir türkü var sırada. Bu türküyü Salih Urhan Cevdet Erdem'den derlemiş. Güle düştüm gülmedim, gülden düştüm ölmedim. Ela gözlü yarimi tam bir aydır görmedim.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğiniz bir türküyle devam edecek. Bu Isparta Yenice Köyü türküsünü Ankara Devlet Konservatuvarı Ali Demiralay'dan repertuara kazandırmış. Şu derede değirmen, ben pamuğu eğirmem, eğil de bir yol öpeyim, taşlarını devirmem.

Türkülerin dinlenen programımız Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten derlemiş. Çayıra serdim postu, şu gelen kimin dostu? Gören maşallah desin, kimin var böyle dostu?

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Erol Köker'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Ali Küçükçaylı'dan repertuara kazandırmış. Şu gelen atlı mıdır? Sorun Bağdatlı mıdır? Her gelen yâri sorar. Yâr bu kadar tatlı.

Türkülerin Dilinden programımız Dilek Karadağ'dan dinleyeceğimiz Isparta Barla'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi Yalçın Ösoy'dan dinlemiş. Taşlı tarla ayrıklı, ağam koca bıyıklı, çok varmayın üstüne.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına değil verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 30 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 34, Bursa 36, Çanakkale 35, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 36, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 35, Antalya 37, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 32, Ankara 33, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 34, Bolu 31, Düzce ve Karabük 34, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 31, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 29, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 34, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 35, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 39, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz, Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli, Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan denetimlerde yasa dışı yollar ülkeye sokulmaya çalışılan 6 köpek yavrusuna el konuldu. Köpeklerin piyasa değerinin 472 bin lira olduğu öğrenildi. İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 54 şüpheli yakalandı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72,27 dolardan işlem görüyor. Aselsan, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yaptırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,1 ve sosyal

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Harem İbrahim Camisi'ni sinagoga dönüştürmeye çalıştığı uyarısı yapıldı. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti. Ve son olarak spor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında Amerikalı Lee'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 4 maç oynanacak. Son 32 turunda Fransa İsveç ile, İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin-Silifke istikameti sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ve 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 23-15 derece, Atina az bulutlu 37-27, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20, Helsinki parçalı bulutlu 18-11, Kiev az bulutlu 34-25 derece, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 26-16, Madrid parçalı bulutlu 37-21, Paris parçalı bulutlu 29-15, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 34-20, Roma parçalı bulutlu 32-23, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 33-21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 37-25, Varşova parçalı bulutlu 32-22, Viyana parçalı bulutlu 37-23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18 derece, Amman az bulutlu 35-21, Aşgabat parçalı bulutlu 28-17, Bağdat az bulutlu 44-25, Bakü parçalı bulutlu 28-18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19, Duşanbe az bulutlu 37-25, Kabil az bulutlu 37-19, Kerkük az bulutlu 43-28, Kuveyt az bulutlu 41-33, Medine az bulutlu 44-30, Mekke az bulutlu 44-32, Riyad az bulutlu 42-28, Şam az bulutlu 39-19, Tahran az bulutlu 34-24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 31-24, Tiflis parçalı bulutlu 28-16, Tokyo parçalı bulutlu 29-21 derece, Cezayir parçalı bulutlu 31-23, Kahire az bulutlu 39-23, Melbourne sağanak yağışlı 19-10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 28-21, New York parçalı bulutlu 31-23, Sydney parçalı bulutlu 18-14, Washington parçalı bulutlu 32-22 derece, Çadırlıngı az bulutlu 37-23, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 31-20, Gümülcine az bulutlu 34-24, Kırcaali az bulutlu 34-20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 28-17, Köstence az bulutlu 30-22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 37-23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 36-24, Şumlu az bulutlu 34-21, Taraglia az bulutlu 37-23, Balkaneş az bulutlu 37-23, Zenitsa az bulutlu 35-21, Gazimagosa az bulutlu ve açık 36-22, Girne açık 30-25, Lefkoşa açık 31-22, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Like uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Likya, diğer adıyla Lisiya, Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bölge. Bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyon tarafından kurulur Likya. Milattan önce 3. bin yılın ikinci yarısında Anadolu'ya göç eden Luviler, dağıldıktan sonra Likya bölgesine göç ederek Kentler Federasyonu'nu kurar ve bölgede yaşamaya devam ederler. Buna en iyi örnek Luvi, Hitit ve Likçe dilleri arasındaki benzerliklerdir. Yıllarca Yunanlıların saldırılarına karşılık verebilen Likyalılar, milattan önce 6. yüzyılda Persler tarafından işgal edilir. Ancak milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender, çıktığı Doğu Seferi dahilinde bu bölgeyi de ele geçirir. İskender'in ölümüyle generallerinden Ptolemeos bu bölgeyi alsa da varlığını eskisi gibi hissettiremez. Likyalılar yavaş yavaş Yunan kültürü ve sosyal değerlerinden etkilenmeye başlar. Milattan önce 190 yılında sonuçlanan Magnezya Savaşı'nın ardından imzalanan Apamia Barışı uyarınca komşu bölge Karya ile birlikte savaşta Roma tarafında yer alan Rodos'a bırakılır. Likyalılar bunun üzerine Rodos'a karşı direniş amacıyla Likya Birliği'ni kurar. Milattan önce 168-167 yıllarında Anadolu'da Pontus kralı Mitridates tarafından başlatılan Roma aleyhtarı eyleme katılmayıp Roma tarafında yer alır. Bu isyan sonrasında Anadolu'nun birçok bölümü Roma eyaleti şeklinde düzenlenir. Sadece Likyalıların bağımsızlığı ilan edilir. Uygarlık milattan önce 1. yüzyılda karışık Roma politikasından da etkilenir. Xantos halkı Pers istilalarında olduğu gibi bu dönemde de kendilerine saldıran büyük askeri güçlere karşı direnir, savaşı kazanamayacaklarını anladıklarında toplu olarak intihar ederler. Romalılar etkilendikleri bu olaydan sonra Likya Birliği'ni yeniden ayağa kaldırmak isterler. Milattan sonra 42 ila 43. yıllarda Likya Birliği, İmparator Claudius tarafından Provincia Lycia adıyla eyalet haline getirilir. Söz konusu eyalet, milattan sonra 72 ila 73 yıllarında İmparator Vespasianus tarafından Provincia Pamphylia eyaleti ile birleştirilerek Likya ve Pamphylia eyaleti oluşturulur. Tarihçi Herodot, Romalıların etkilendiği bu olayla ilgili Perslerin Santos kuşatmasında yaşananlarla ilgili bir hikaye anlatır. Santos, Likya ülkesinin başkentidir. Bugüne kadar tespit edilebilenleriyle yaklaşık 50 ya da 60 kent devleti Santos'a bağlıdır. Aynı zamanda Likya devletinin, Likya kültürünün merkezi durumundadır. Herodot'un anlattığına göre
1: Pers ordusu başlarında komutanları Harpagos olduğu halde Santos Ovası'na indiği zaman Santoslular bitmez tükenmez kuvvetlere karşı az sayıda güçleriyle dövüştüler ve yiğitlikte nam saldılar ama yenildiler. Kadınlarını, çocuklarını, hazinelerini, kölelerini kaleye doldurdular. Alttan ve yandan ateşe verdiler. Öyle ki yangın kaleyi yerle bir etti. Bundan sonra birbirlerine korkunç yeminlerle bağlanarak düşmana saldırdılar. Savaşta tek kişiye varıncaya kadar savaşarak öldüler. Bu ateşten yalnızca başka yerlerde bulunan Santoslular kurtulabildiler. Onlar şehri baştan kurdular.
0: Likya, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ve milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllar arasında yaklaşık 200 yıl süren veba salgınının ardından bir daha kendisini toparlayamaz. Milattan sonra 8. yüzyılda Arap akınları ve bu süreye kadar da korsan saldırıları sebebiyle terk edilen bölge 13. yüzyılda Türk beylikleriyle yeniden yerleşime açılır. Herodot, Likya ve Likyalılar hakkında kökenlerinin Yunan olmayan halkın yaşadığı Girit'e dayandığını söyler.
1: Likyalıların kökeni eski devirlerde Yunan olmayan halkın yaşadığı Girit'ti. Avrupa'nın iki oğlu olan Sarpedon ve Minos, tahtı ele geçirmek için mücadele etmişler ve galip gelen Minos, Sarpedon'u ve taraftarlarını ülkeden dışarı atmıştı. Sürülen grup gemilere binip Asya'ya doğru hareket etmiş ve Milyasların topraklarına yerleşmişlerdi. Milyas, o zaman Solimler tarafından işgal edilen ve bugün Likyalıların yaşadıkları ülkenin eski adıdır. Sarpedon'un krallığı zamanında isimleri Terminler diye bilinirdi. Şimdi bile komşuları Likyalılar için bu adı kullanırlar. Gelenekleri yönünden bazıları Giritlilere, bazıları Karyalılara benzer. Fakat hiç kimseye benzemeyen bir töreleri vardır. O da babaları yerine annelerinin adını kullanmalarıdır. Bir Likyalıya kim olduğunu sorun. Size adını annesinin, anneannesinin, büyük anneannesinin ve daha büyük anneannesinin ismini söyleyerek cevap verir. Hür bir kadın bir köleden çocuğu olursa yasal sayılır. Buna karşılık toplum içinde ne kadar önemli bir yeri olursa olsun, hür bir erkekle bir yabancı kadının çocuğuna vatandaşlık hakkı tanınmaz.
0: Likya bölgesi, Antalya'nın batısı, Muğla'nın güneydoğusu ve Denizli ile Burdur'un güneyini kapsar. Tarihsel olarak sınırları batıda Dalaman Çayı, doğuda bugünkü Kemer'le sınırlıdır. En kuzeyi Burdur'un Gölhisar ilçesidir. Toros Dağları'nı da içeren bu bölgenin yüksekliği, Akdağ ve Bey Dağları gibi noktalarda 3000 metreyi aşar. Kıyı kesimi hem çeşitli koy ve körfezlerle hem de masmavi deniz ve parlak kumlarıyla görsel bir ziyafet sunar. Likya tarihte kuzey ve kuzeybatıda Karya, kuzeydoğu ve doğuda Pamfilya ile Pisidya, kuzeyde Frigya ile çevrilidir. Günümüzde Likya dilinin Luvi dilinin devamı olduğu tüm uzmanlarca kabul edilir. Likya'nın başkenti olan Arna, diğer adıyla Santos'ta bulunan ve Atinalılara karşı kazanılan zaferi betimleyen Likçe yazıt, Likya dilinin en önemli kaynaklarındandır. Hint-Avrupa dil ailesine ait olduğu kabul edilen Likya dilinde, altısı sesli olmak üzere toplam 29 harf bulunduğu saptanır. Harf yazılışlarının Yunan alfabesiyle bazı ortaklıkları olduğu bilinir.

Likya kentleri tarih boyunca sınırları değişkenlik göstermekle beraber hem o döneme ait çeşitli yazıtlardan hem de kentlerin sahip olduğu ana karakterlerden ayırt etme imkanına sahibiz. Doğal olarak en çok tartışma Karya, Pisidia ve Pamfilya sınırlarına yakın olan kentler üzerine olur. Ancak tarihçiler kentlerin Lidya kentleri olduğu konusunda genel bir fikir birliğine varmıştır. Tarihte bilinen ilk demokratik birliği kurmalarıyla bilinen Likyalılar, farklı şehirlerden bir araya gelmiş olmalarına rağmen ortak bir kültür yaratmış ve var oldukları sürece bunu paylaşıp yaşatmışlardır. Bu, arkalarında bırakmış oldukları ve bugüne kadar ayakta kalabilen eserlerinin izlerinde rahatlıkla görülebilir. Likya Birliği hakkında edinilen bilgilere göre, birlik önemli önemsiz toplam 23 şehirden oluşur. Günümüze kadar dayanabilen en büyük 6 şehirden Arna, diğer adıyla Santos, Patara, Pinara, Tlos, Mira ve Olimpos'un 3'er oy hakkı bulunurken, daha önemsiz ve küçük şehirlerin 1 ya da 2 oy hakkı vardır. 2 ya da daha fazla sayıda Likya kentinin bir araya gelerek oluşturduğu politik birliklere Simpolitya adı verilir. Likyalıların kurmuş olduğu bu federasyon sistemi, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na da ilham kaynağı olur. Alexander Hamilton, James Madison ve Johnny Jay tarafından kaleme alınan ve 85 makaleden oluşan federalist yazılar, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın da temelini oluşturur. Alexander Hamilton'ın yazdığı 9 ve 16 numaralı ve James Madison'ın yazdığı 45 numaralı makalelerde Amerika Birleşik Devletleri için en uygun yönetim sisteminin Likya Federasyonu'nda olduğu gibi federatif şehir birliği yani eyaletler olduğuna açıkça vurgu yapılır.

Likya dönemine ait bilinen en eski şehir Meis Adası'na bakan yüzünde muntazam sur kalıntıları görülür. Şehrin batı kısmında kalan Çukurbağ Yarımadası'na giden yolun sağında Antipelos'un denize bakan tiyatrosu oldukça sağlamdır. Uzun Çarşı Caddesi üzerinde halıcı dükkanlarının arasında bulunan tek bloktan oluşan, günümüze sağlam bir şekilde gelebilen Lahtin üzerindeki 8 satırlık Likya dilindeki yazı okunamadığı için Lahtin kime ait olduğu bilinmiyor. Likya'nın diğer bir önemli şehri Arikanda'dır. Arikanda, Elmalı Finike Karayolu'nun tam yarısında bulunan Arif Köyü'nün Aykırıçay Mahallesi'ne yakın bir ören yeridir. İlk yerleşme zamanına ait arkeolojik ve yazılı kaynaklara dayanan bilgi bulunamayan Arikanda'nın filolojik yönden yerli bir isim oluşuyla eski bir yerleşme yeri olduğu tahmin edilir. Anda ekinden yola çıkarak bu kentin M.Ö. 2000 yılından itibaren var olduğu söylenir. Zamanın yerlilerinin Arikanda'yı Arikavanda olarak adlandırdıkları bilinir. Arikanda antik kentinin kazılarında Profesör Doktor Cevdet Bayburtoğlu'nun çok emeği geçer. Arikanda'nın en üst teraslarından birinde tek taraflı oturma yerine sahip, koşu pisti belirli bir kısımdan sonra trapez şeklini alan bir stadyum bulunur. Ortasına yakın yerdeki merdivenle aşağıdaki teraslara bağlanan stadyumun bir altındaki terasta ufak fakat çok iyi korunmuş tiyatro yer alır. Tiyatronun alt terasında odeon ve buna ulaşan merdivenli yol vardır. Odeonun önündeki portiko köşeli bir U harfi yaparak agorayı çevreler. Arikanda'da resmi ve özel yapıların kapladığı alanın birkaç katını nekropol kaplar. Nekropoldeki tonoz örtülü mezar odalarının dışında lahitlere de rastlanır. Birbirlerine teras görevi gören mezar binalarının en alt terasında ikinci katına kadar ayakta kalmış büyük bir hamam yer alır. Şehrin en ilginç kalıntılarından bir diğeri de Aykırıçay kaynağının bulunduğu yerde kayalığın yüzündeki su yollarıdır. Hacı Musalar Höyü. Antalya ili Elmalı ilçesinin 15 ila 20 kilometre güneybatısında Hacı Musalar'la Beyler köyleri arasında yer alan bir höyüktür. Hacı Musalar Höyü Beyler Höyü olarak da bilinir. Tepe 350 ila 300 metre boyutlarında 13 metre yüksekliktedir. 1970'li yıllarda kurutulan bir gölün kenarında verimli bir ovada yer alır. 1994 yılında başlayan kazı çalışmaları Bilkent Üniversitesi'nden İlknur Özgen başkanlığında sürdürülüyor. Yerleşimin Neolitik çağdan Orta Bizans dönemine kadar kesintisiz olarak iskan gördüğü anlaşılıyor ve antik çağda adının Kohama olduğu belirtiliyor. Kazılarda saptanan tabakalar erken Tunç çağı, Roma ve Bizans demir çağına ait. Tepenin batı yamacındaki açmada erken Tunç çağı mimarisi açığa çıkıyor. Bu tabakanın mimarisi Troya ve diğer Batı Anadolu erken Tunç çağı mimarisinde görüldüğü gibi Megaron benzeri yapılardan oluşuyor. Bu kesimde yapılan kazılarda kırmızı ve siyah açkılı çanak çömlek parçalarıyla pişmiş toprak figürler, bir mühür, arşaklar, tezgah ağırlıkları ve tunç iğneler ele geçiriliyor. Höyüğün merkezinde M.Ö. 6 ila 12. yüzyıllara tarihlenen bir Bizans kilisesi, mozaik zeminler ve duvar resimleri ortaya çıkarılıyor. Üç koçlu bir yapı olarak tanımlanıyor ve güneyinde bir mezarlık bulunuyor. Kilisenin M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllardaki ilk halinde bile 600 metrekarelik bir yapı olduğu ortaya çıkıyor. Kazı Başkanı İlknur Özgen'in açıklamalarına göre antik döneme ait psikopozluk listelerinde Hacı Musa'ların bir psikopozluk merkezi olarak

0: gösterilmesi bir bakıma bu bulguları destekliyor. Yine kazı başkanının yaptığı açıklamalara göre yerleşmenin etrafının bir surla çevrili olduğu ve oldukça iyi tahkim edildiği ortaya çıkıyor. Ancak Bizans döneminde sur yenilenmemiş. Bunun nedeni yerleşmenin dini bir merkez olmasına ve bu nedenle sakinlerinin din adamlarından ibaret olabileceğine bağlanıyor. Öğün batısında kazılan yine Bizans kilisesi, kaçak kazılar ve inşaat malzemesi alınması nedeniyle oldukça hasar görmüş durumda. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Likya uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Likya şehirlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.
1: İnsanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 20.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 18-36 derece, Bilecik 20-37, Bursa 22-34, Çanakkale 22-36 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 21-33, Kocaeli 22-36, Sakarya 19-34, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ise Balıkesir'in batısı ve güneyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 23-39, Denizli 24-39, Kütahya 18-33 derece. İzmir 25-35, Manisa 25-38, Muğla 20-35, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34 derece, Antalya 25-33, Burdur 19-35, Hatay 22-31 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 25-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 18-34, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 16-33 derece. Kayseri 14-34, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-32, Konya 20-34 derece. Nevşehir 14-31, Niğde 17-34, Sivas 12-32 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 18-38, Bolu 17-33, Düzce 19-37, Karabük 18-37, Kastamonu 15-33 ve Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde Amasya 18-35, Artvin 12-26, Bayburt 9-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 11-29, Ordu 20-27, Rize 19-28 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 15-32, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 10-29 derece, Ardahan 7-24, Bingöl 18-34, Bitlis 13-26 derece. Elazığ 18-35, Erzincan 15-33, Erzurum 10-27, Hakkari 16-31 derece. Iğdır 19-32, Kars 7-25, Malatya 18-34, Muş 16-31, Tunceli 16-36, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 20-39, Diyarbakır 18-38, Gaziantep 22-39, Kilis 22-37, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-40 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzeyinde ise kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, rüzgarda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile mecliste bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz, dedi. Yargıtay'ın ceza ve hukuk daireleriyle Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel Kurulu tarafından bu yıl hüküm verilen dosya sayısı toplam 162.490 oldu. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere kapılarının aralanmasını, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışlarını dikkatle takip ettiklerini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir," dedi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Damien Mama, Ebola salgınının 10 kişiden 6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi bir ülkede yaklaşık 1 milyon kişiyi daha yoksulluğa iteceğini belirtti. Nepal'de kuş gribi vakalarının artması üzerine yaklaşık 570 bin kümes hayvanı itlaf edildi ve ülkedeki tek hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı, Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü ve yıkıldığını ortaya koydu.

Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika, Çarşamba günü Senegal'le karşılaşacak. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batısı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik ve Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Antalya'nın iç kesimleri, Amasya, Artvin, Bayburt'la Rize'nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İmparator Leon, İslam donanmasındaki kaptan ve gemicilerin çoğunluğunun adalı Rumlardan olduğunu biliyordu. Bu nedenle onları bol parayla satın alıp sinsi bir tuzak hazırladı. Tertip gereği Rum kaptanlar Emir Sadun'u kandırıp Haliç tarafına hücum ettirdiler. Haliç'i kapatan zinciri gevşeterek donanmanın bir kısmını Haliç'e girmesine müsaade ettikten sonra zinciri yeniden gerdiler. Gemilerden pek çoğu Haliç'e girip adeta Haliç'i tıkayınca Rum kaptanlar ve tayfalar suya atlayarak kaçtı. Bunun üzerine Filo hareketsiz bir halde Haliç'te kalıverdi. Daha sonra küçük teknelerle baskın yapan Bizans askerleri Rum ateşleriyle İslam gemilerini ateşe verip yaktılar. İhanet şebekesinin ateşe verdiği gemiler cayır cayır yanınca İslam filosunun neredeyse tamamı imha olmuştu. Bu ağır bir hezimetti. Haliç'e giremeyen gemiler ise boğazın değişik noktalarında beklemek zorunda kalmışlardı. Donanmanın aldığı ağır yenilgi ve zayiata rağmen Battal Gazi Belgrad kapısını aşıp 500 Türk süvarisiyle şehrin içine girebildi. Battal Gazi'nin açtığı yoldan gelmekte olan geciken Emir Müslüme'nin adamları kapıya geldiği zaman iş işten geçmişti. Bu sırada şehir içinde doğru dürüst hiçbir direnişle karşılaşmayan Battal Gazi ve askerleri peşlerinden kimse gelmeyince ters bir manevrayla önüne çıkan engelleri tepeleyerek yeniden geldikleri yerden geri dönerek kendilerini sur dışına atabildiler. Battal Gazi peşleri sıra hiçbir kuvvetin gelmemesine oldukça öfkelenmişti. Kumandanların aralarında şehre girişi paylaşmanın getirdiği gecikme fethin gerçekleşmesini engellemişti. Bu nedenle Battal Gazi Emir Müslüme'ye çok bozulmuştu. "Ya Emir, yaptığınızı beğendiniz mi? Niye böyle büyük bir fırsatı teptiniz?" Emir Müslüme Battal Gazi'yi sakinleştirdikten sonra gecikmenin sebebini açıkladı. Kumandanların hepsi bu şerefi kendilerinin kazanmasını istiyordu. Yani anlayacağınız hırs ve menfaat pazarlığı uzun sürünce senin açtığın yoldan gelmek kimseye nasip olmadı. Halife Süleyman'ın gönderdiği koca donanma birkaç saat içinde imha edilmiş, açılan yoldan kimse şehre girememişti. Battal Gazi'nin öfkeden içi içini kemiriyor ama elinden bir şey gelmiyordu. "Artık benim burada bir işim kalmadı. Çünkü bu rezilliklere daha fazla tahammül edemem. Bırakınız, gidip Anadolu'daki düşmanlarımla mücadeleme devam edeyim." Emir Müslüme, Battal'ın öfkesinin geçmesine yardımcı olduktan sonra onu bırakmaya razı olmamıştı. Bu sırada Halife Süleyman vefat etmiş, yerine yeni halife Ömer İbni Abdülaziz gelmişti. Yeni halife, Emir Müslüme'yi çağırıp Horasan'a gitmesini, Horasan valisi Yazid bin Mühlebi görevden almasını emrediyordu. Bu nedenle dönüş kaçınılmazdı. Emir Müslüme kardeşinin vefatına çok üzülmüştü. Aldığı görev gereği dönüşü hızlandırması gerekiyordu. Bu nedenle Battal Gazi ile baş başa verip görüştüler. Battal Gazi, "Madem ki dönmeniz gerekiyor, onların görüşme talebini kabul edelim. Bu arada orduyu öyle bir toplayalım ki hücum edeceğimizi sansınlar. Eğer böyle yaparsak avantajlı bir şekilde dönmüş oluruz," dedi. Emir Müslüme idareyi Battal Gazi'ye bırakmaktan memnundu. Çünkü fikirleri, attığı adımları hep doğru olmuştu. İmparator Leon'un yeniden istemesiyle barış için görüşme kararı aldılar. Uzun görüşmelerden sonra Bizans, İslam ordusunun ve donanmanın maddi manevi zararlarını ödemeyi kabul etti. Ayrıca Emir Müslüme yanında kumandanlarından birini alarak şehre girecek, Ayasofya'da iki rekat namaz kılacak ve
Ayasofya'dan istediği bir eşyayı alıp şehirden geri çıkacaktı. Anlaşma gereği yerine getirildi. Pek çok altın ve gümüşten oluşan sandıklar ve değerli armağanlar İslam ordusuna verildi. Son olarak Emir Müslüm'e, Battal Gazi ile şehre girip törenle Ayasofya'ya kadar gittiler. İki rekat namaz kılarak Ayasofya'dan bir kandil alarak geri dönmüşlerdi. Emir Müslüm'e en zor şartlarda kazandığı bu manevi zafer için Battal Gazi'ye teşekkür ettikten sonra dönüş hazırlığına başladı. Emir Müslüm'e Battal Gazi'nin kendileriyle geleceğini sanıyordu. Çünkü halife kuşatma dönüşü bütün kumandanlarına gösterdikleri hizmetlere göre mükafatlar dağıtacaktı. Bu durumda hiç şüphesiz en büyük payı Battal Gazi alacaktı. Ancak ne var ki Battal Gazi paraya pula önem vermiyor, bu nedenle gelmek istemiyordu. Emir Müslüm'e koca Bizans kalesi içinde beni ve bir avuç arkadaşımı yalnız bırakan, menfaatçi ve korkak insanlarla aynı yolda yürüyemem. Aslında daha erken dönecektim ama İslam ordusunu yalnız bırakmak istemedim, dedi. Battal Gazi'nin bu sözleri Emir Müslüm'e'yi çok üzmüştü. Ama Battal Gazi'nin hayatı boyunca bir an olsun doğruluktan ayrılmadığını bildiği için bu yiğit serdara zerre kadar gücenmedi. Battal elindeki bir avuç kahramanda gece baskınları yapmaya, umulmadık yerlerde düşmana vurmaya, ani baskınlarla Bizans askerlerini aman vermemeye başlamıştı. Durumun iyice kötüye gittiğini gören İmparator Leon, 30 bin kişilik bir orduyla yola koyuldu. Bu sırada Battal Gazi Mesih Kalesi'ni fethedip buraya yerleşmişti. Mesih Kalesi'ni kaybetmeyi hazmedemeyen Leon, kaleyi çepeçevre kuşattı. Güç dengesi neredeyse yüze karşı birdi. Ancak Battal hiç korkmuyordu. Kaleyi mancınıklarla döven Leon, Battal Gazi'yi fena halde sıkıştırmıştı. Zifiri karandan olduğu bir gece, Battal Gazi yanında kalan birkaç kahramanla birlikte saldırıya geçti. Süratle ilerleyip imparatorun çadırına ulaşmaya çalışıyordu. Ancak düşman askerleri sayıca çok fazlaydılar. Atı Aşkar aldığı darbeler sonucu çökünce askerlerin hepsi Battal'ın üstüne üşüştüler. Aldığı darbe sayısı belli değildi. Son anlarını yaşıyorken İmparator Leon Battal Gazi'nin başucuna geldi. Battal şehadet getirip gözlerini kapatırken Leon böyle bir yiğit düşmanı kaybetmenin üzüntüsü içindeydi. İmparator eğilip Battal Gazi'nin kulağına son kez fısıldadı. Güle güle git yiğit kahraman. Sen öldün fakat adın ebediyen yaşayacak. Ne mutlu sana. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda bir başka destanı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 18-36 derece, Bilecik 20-37, Bursa 22-34, Çanakkale 22-36 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 21-33, Kocaeli 22-36, Sakarya 19-34, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ise Balıkesir'in batısı ve güneyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 23-39, Denizli 24-39, Kütahya 18-33 derece. İzmir 25-35, Manisa 25-38, Muğla 20-35, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34 derece, Antalya 25-33, Burdur 19-35, Hatay 22-31 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 25-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 18-34, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 16-33 derece. Kayseri 14-34, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-32, Konya 20-34 derece. Nevşehir 14-31, Niğde 17-34, Sivas 12-32 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 18-38, Bolu 17-33, Düzce 19-37, Karabük 18-37, Kastamonu 15-33 ve Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde Amasya 18-35, Artvin 12-26, Bayburt 9-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 11-29, Ordu 20-27, Rize 19-28 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 15-32, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 10-29 derece, Ardahan 7-24, Bingöl 18-34, Bitlis 13-26 derece. Elazığ 18-35, Erzincan 15-33, Erzurum 10-27, Hakkari 16-31 derece. Iğdır 19-32, Kars 7-25, Malatya 18-34, Muş 16-31, Tunceli 16-36, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 20-39, Diyarbakır 18-38, Gaziantep 22-39, Kilis 22-37, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-40 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Temmuz Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz Perşembe günü Batı Karadeniz'de ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 3 Temmuz Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile mecliste bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Din İşlerinden sorumlu devlet kurumları başkanlarının birinci toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını ve 7 il başkanının da ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. İngiliz Antarktika araştırması arşivlerinde 40 yıl boyunca incelenmeden bekleyen bir kemik fosilin Antarktika kıtasında keşfedilen ilk dinozor kalıntısı olduğu ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok, dedi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.066'ya ulaştı. İtalya'da bir süredir devam eden Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelelerinde İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 25, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova az bulutlu 16, Paris parçalı bulutlu 15, Paris

Sakine gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Roma parçalı bulutlu 23, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 21 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu 25 derece. Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 28 derece. Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parçalı bulutlu 16, Tokyo parçalı bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York parçalı bulutlu 23, Sydney parçalı bulutlu 14, Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 23 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 24, Kırcıale az bulutlu 20 derece. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat az bulutlu 22, Kössence az bulutlu 22 derece. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Şumlu az bulutlu 21, Taraklia ve Valkaneş az bulutlu 23, Zenitsa az bulutlu 21, Gazmasu az bulutlu ve açık 22, Girne açık 25, Lefkoşa açık 22, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konu programına hoş geldiniz. Bugün programımızda toplumumuz açısından son derece önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Koruyucu aile hizmeti. Her çocuğun sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Ancak çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşayamayan çocuklarımız için koruyucu ailelik sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Burcu Meral Karson ben. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Uzun süredir de koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel. Peki Sayın Karson, öncelikle son yıllarda koruyucu ailelik konusunda toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak hala birçok kişi koruyucu aileliğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Koruyucu aile tam olarak ne demektir? Koruyucu aile hizmetinin amacı nedir diye soralım.
1: Koruyucu aile hizmeti çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında bakımı ve gözetimi sağlanamayan çocukların geçici bir süre devlet koruması altına alındığı hallerde bu bakım ve gözetimi kurum ve kuruluşlarımızda değil, çeşitli denetimlerden geçen koruyucu ailelerimizin yanında sağladığımız bir hizmet modelimiz. Aile odaklı bir hizmet modelidir koruyucu aile hizmeti ve tüm çocuklarımız koruma ve bakım altında olan çocuklardır.
0: Koruyucu ailelik ile evlat edinme kavramları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Evlat edinme ile koruyucu ailelik arasında temel farklar nelerdir desem?
1: Koruyucu aile hizmetinin tanımında da olduğu gibi hani çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanına geri dönemeyen kısa vadede çocukları kapsayan bir hizmet modeli. Ama evlat edinme hizmeti bu geçici bir süreli olan bir hizmet modeli değil. Tam ve kalıcı bir yerleşmedir. Kısa bir süre evlat edinme ailesinin yanında kalır. Bir yıl sonra da bu ailenin yasal mirasçısı olur. Kanunu temsilcisi olabilir evlat edinen kişiler. Ama koruyucu aile hizmetinde biyolojik ailenin velayet yükümlülükleri, yasal hakları devam etmekte. Biyolojik ailenin talebine göre çocuklarıyla görüşme hakkına sahiptir. Çocuklar aileleriyle görüştürülür. Ama bu süre zarfında koruyucu aile bu görüşmeleri sağlamıyor. Kurum koordinasyonunda biz bu görüşmeleri sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocukların bakım ve gözetiminden sorumlu oluyor. Çocukların biyolojik aileyle görüştürmeleri kurum gözetiminde sağlanıyor. Biyolojik aileyle temasın devam ettiği bir hizmet modeli.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzman gözetiminde koruyucu aile ile görüştürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle, biyolojik aileyle görüştürülüyor. Koruyucu aile bunların dışında tutuluyor.
1: Evet. Yani biz genelde görüşmelerimizde karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızda yapıyoruz bu görüşmeleri. İl müdürlüklerimizde yapıyoruz. Ve farklı saatler veriyoruz. Biyolojik aile ile çocuğun görüşmesini sağlayıp sonrasında sağlıklı bir şekilde koruyucu ailesine teslim ediyoruz. Buradaki koordinasyonu sağlayan yalnızca uzmanlardır. Bunun dışında koruyucu ailenin hiçbir şekilde biyolojik aile ile temasa geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde biyolojik ailenin de koruyucu aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Geçmemesi için de gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
0: Toplumda sıkça sorulan sorulardan birisi de ben koruyucu aile olabilir miyim?
1: Evet, TC vatandaşı olan 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir.
0: Düzenli gelire sahip olması şartsa. Peki psikolojik olarak rapor isteniyor mu koruyucu aile olmak isteyenlerden?
1: Aile olmak isteyen kişiler hakkında inceleme yapmak için bazı evraklar talep ediyoruz. Başvuru sürecimizde biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız var. Ekstra olarak herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, çocuk bakımına engel teşkil etmeyecek sağlık durumunu gösterir bir belgeyi de istiyoruz.
0: Evet. yaş, medeni durum, gelir düzeyi veya eğitim açısından bilinen kriterleri anlattınız. Şu anda bizi dinleyen koruyucu aile olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız ilk adımı nereye nasıl atmalıdır? Başvuru için hangi kurumlara müracaat edilmelidir?
1: Bir önceki soruda şeyi de eklemek isterim, medeni duruma ilişkin bilgiyi. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.
0: Ha, çok
1: tek
0: güzel.
1: Bir kriter yok. Tek ebeveyn koruyucu ailelerimizin sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Evli olma şartımız yok.
0: Bu çok güzel bir haber.
1: Diğer,
0: çünkü biliyoruz ki çevremizde birçok yalnız yaşayan insan, emekli ya da işte evlenmemiş, tek başına yaşayan ya da eşinden ayrılmış, bir süre sonra tek başına yaşamaya devam ettiren bireylerde çevremizde görüyoruz ki çok fazla evcil hayvan besliyorlar.
1: Burada birçok tek ebeveyn koruyucu ailemizin temel amacı bir çocuğun hayatına dokunmak oluyor. Orada yeni bir amaç, çünkü söylediğiniz gibi artık hani bir hizmet sektöründen geçmiş ve emeklilik hayatına gelmiş kimisi. Kimisi daha erken yaşta bu emeklilik hayatına geçiyor ama diyor ki bir amacım daha olsun, bir çocuğun hayatına daha dokunabilirim, bir çocuğun hayatını kurtarabilirim mantığıyla tekrardan gelip koruyucu aile olabiliyorlar.
0: Başvuru yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben koruyucu aile olmak istiyorum dedim, kuruma başvuru yaptım.
1: Koruyucu aile hizmetine dair başvurularımızı online da yapabiliyoruz. Ama başvuru süreci resmi olarak fiziki yapılan işlemlerden sonra gerçekleşmiş oluyor. Devlet üzerinden ya da Aile Bakanlığı'nın sayfası aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile linkini tıkladığınızda koruyucu aile butonu gelir. Bunun üzerinden de koruyucu aileye başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu bir bildirim butonudur. Resmi başvuru olarak değerlendirilmez. Sadece bize bunun bildirimi gelir. Bu kişi koruyucu aile ya da evlat edinmek istiyor diye. Biz geri dönüp bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Orada beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde. Fakat resmi olarak başvuruyu 81 ilimizde il müdürlüklerimiz var. Koruyucu aile ve evlat edinme birimleri var. Fiziken gidip burada resmi başvurularını da bulunmaları gerekiyor. Resmi başvuru nasıl olur derseniz, az önce bahsettiğim adli sicil belgesi, sağlık durumunu gösterir belge, eğitim durumu belgesi, düzenli gelir belgesi ve 25-65 yaş arasında ise bu belgeleri, evraklarını tamamlayıp kuruma gidebilir ya da ön görüşme yapıp bu belgeleri tamamlayabilir. Evraklarını teslim ettiği gün resmi başvurusunu yapmış sayılır. Başvuru süreci de biz evrakları teslim ettikten sonra ailelerimizle onların ebeveynlik becerileri, sosyal çevreleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz ve bu 5 görüşmeden oluşuyor. İlk görüşmeyi başvuru yaptığı gün olarak değerlendiriyoruz. Evraklarını teslim ettiği gün olarak değerlendiriyoruz. Ailemizin hanesini ziyaret ediyoruz. İkamet adresini inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklu yaşam için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bize kendileri hakkında bilgi alabileceğimiz referans kişileri beyan ediyorlar. Bu kişilerle de görüşüyoruz. Detaylı bir çevre araştırması yapıyoruz. Nihai kararı da birden fazla meslek elemanının oluşturduğu bir komisyonda değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan çiftin ya da tek ebeveynimizin koruyucu aile olup olamayacağına dair bir değerlendirme bu. Burada koruyucu aile olması uygun görülürse komisyonca, o zaman ailemizin de talep ettiği ama aynı zamanda komisyonun da uygun gördüğü yaş grubunda ailemizi sıraya alıyoruz.
0: Yaş grubu ailelerin yaşına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani çocukları verirken.
1: Net bir yaş kriteri yok, mevzuatla belirlenmiş ama ailemizin dinamiklerine göre, fiziksel iyilik hallerine göre de bizim uygun olan yaş durumunu belirlediğimiz haller olabiliyor. Orada ebeveynle çocuk arasındaki yaş farkını gözeterek yerleştirme yapıyoruz ki kuşak çatışması ilerleyen yaşlarda olmaması adına. Mutlaka belirleyici olan şey komisyonun kararı oluyor. Ama ailelerimizin talep etme hakları var, cinsiyeti belirleme hakları var. Hangi cinsiyete çocuk yerleştirmek istediğine dair haklar var.
0: Yaş istekleri var mı? Koruyucu ailelerin genelde küçük talep ediyorlar. Özellikle hangi yaşlarda çok fazla talep alıyor?
1: Özellikle 0-3 yaş grubu talebi çoğunlukta. Hani daha küçük olsun, biz yetiştirelim, eğitelim mantığında ve felsefesinde olabiliyor ailelerimiz. Ama orada dediğim gibi başvuruda bulunan ailenin yaşı belirliyor, yerleştirilecek çocuğun yaşını özellikle.
0: Örneklendirme yapabilir miyiz bunu?
1: Yani
0: ailelerin yaşına göre, yani ortalamanız vardır mutlaka.
1: tam olarak işte hani matematiksel bir ortalama olarak bakmıyoruz olaya. Bazen çok dinç, dinamik ailelerimiz geliyor. Daha küçük yaştaki, örnek veriyorum, işte 48-49 yaşındaki bir kişinin 3 yaş, 2 yaş çocuğa yetebilecek fiziksel kapasitesi, işte iş yoğunluğu buna uygundur. Her şeyi yapabilir. Hani daha küçük yaş yerleştirmesi uygun görülebilir. Ama hani daha ağır bir hayatı olan, çok da hareketli hayatı kaldıramayacak mizaç olarak da hani bunlar çok önemli. Bu hareketli hayatı kaldıramayacak bir aileye de çok bebek grubu, 3 yaş grubu yerleştirmeyi uygun görmeyebiliyoruz. Hani daha okul çağı, daha sizin koyduğunuz kurallara uyum sağlayabileceği, karşılıklı iletişim kurarak hem kendinizi, hani ebeveynin kendisini anlatabileceği, hem çocuğun kendisini ifade edebileceği bir iletişimin olduğu bir aile ortamını sağlamak için o yaş grubunu gözeterek yerleştirme yapıyoruz.
0: Mesela ben kendim koruyucu aile olmak istesem. Kaç yaş grubu o koruyucu aile olarak evlat?
1: Bu çok kişisel çocuk. Bir şey. Hani şu anda hani...
0: Yani ben 60 yaşına yaklaştım. Dolayısıyla emekliliği sürecimde olan birisiyim.
1: Yani söylediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Sadece sizinle görüşerek karar verdiğimiz bir mekanizma değil. Sizin aile destek mekanizmanız, hani sosyal çevrenizdeki mekanizma, kendi yakın kardeşleriniz, işte anneniz, babanız vesaire, hani bunları da değerlendirdiğimiz süreç.
0: Toplu olarak.
1: Yani işte bu destek mekanizmasının güçlü yanları, zayıf yanları, bunları değerlendirerek bir yerleştirme yapıyoruz. Hani sorduğunuz soruya net cevap vermek yanlış yönlendirme olur. O nedenle net bir yaş söyleyemiyorum size.
0: Evet. Peki aileler, diyelim koruyucu aile kabul edildi, aldılar. Aileleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz?
1: Önce çocuğu...
0: Hangi kriterlere uyguluyorsunuz?
1: Tabii.
0: Neler söylüyorsunuz?
1: Çocuğu yerleştirme aşamasıyla ilgili de başlayayım. Hani koruyucu aile statüsü kazandırdık. Sonra biz ailelerimizi koruyucu aile kademe eğitimleri veriyoruz. Hizmetin içeriği, hizmette ilerleyen yaşlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğine dair çok detaylı bir çerçeveyle hazırlanmış eğitim modüllerimiz var. Bu modüllere tabi tutuyoruz çocuk yerleştirmeden önce. Ama bazen hani iş akışından kaynaklı, iş yoğunluğundan kaynaklı bunları hizmet içerisinde de verebiliyoruz. Yani bazen çocuk yerleşiyor, kademe eğitimlerini daha sonrasında da tamamlayabiliyoruz. Ama tabii ki en ideali olan çocuk yerleştirmeden önce bu kademe eğitimlerimizi tamamlamak. Orada işte çocuğun ergenlik döneminde karşılaşacağı zorluklar olabilir, yetiştirme tutumlarıyla ilgili ebeveynleri, koruyucu aileleri destekleyecek modüller var. Hani çok çeşitli olarak düzenlenmiş. Hem koruyucu aileyi güçlendiren, hem çocuğu güçlendiren bir eğitim modülü. Orada eğitimi dediğim gibi iş akışına göre koordine etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki sizin sıranız geldi. Çocuğu nasıl yerleştiriyoruz? Hani sıradaki aile, sıradaki çocuk felsefesiyle çalışmıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru koruyucu aileyi arıyoruz. O nedenle koruyucu ailemizin dinamiklerini değerlendiriyoruz bu görüşmeler içerisinde. Koruyucu ailemizin dinamiklerine göre...
0: Ailenin seçimini mi yoksa çocuğun seçimini mi dikkate alıyorsunuz bu süreçte?
1: İşte orada bir uyum gözlemliyoruz. Yani biz çocuğumuzun hikayesiyle koruyucu ailemizin hikayesini bir araya getiriyoruz diyelim. Ve bu bir araya getirmede sizi çocuğumuzla tanıştırıyoruz ve birkaç kez bu iletişimi kurmanız ve sürdürmeniz yönünde bir gözlem sürecimiz oluyor bizim. Bu çocuğun yaşına göre değişiyor. Hani küçük bebek yaş grubunda hani bir kere de görürseniz aynı tepkileri alırsınız çocuktan. 10 kere de görürseniz aynı tepkiyi alırsınız. Çünkü orada bebek sadece hani bakım veren üzerinden bir bağ kurar. Ama hani yaş büyüdükçe çocuk sizi artık tanımaya başlar, duygusal bağ kurmaya başlar. Biz bu duygusal bağı gözlemlediğimiz gün diyoruz ki koruyucu ailemize, evet, sağlıklı bir şekilde iletişiminizi kurdunuz çocuğumuzla. O nedenle koruyucu aile uyum sürecine başlayabiliriz diyoruz.
0: O zaman çocuğu aile götürüyor mu kendi evine?
1: Evet. Önce denetimli olarak kuruluşlarımızda görüştürüyoruz bir ya da birden fazla kez. Sonrasında bu iletişimi ve uyumu gördükten sonra ailemizin evine yatılı izinli dediğimiz koruyucu aile uyum sürecini başlatıyoruz. Hala resmiyette çocuğun koruyucu ailesi değilsiniz. Sadece bir uyumlaşma, oryantasyon süreci olarak değerlendirebilirsiniz ve 60 gün yanınızda kalıyor. 60 gün hem siz kendi ebeveynliğinizi, koruyucu aile hizmetinin size uygun bir hizmet olup olmadığını değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de çocuğumuzun sizin aile dinamiklerinize ne kadar uyum sağladığına dair bir değerlendirme süreci diyebiliriz buna. 60 gün içerisinde her şey sağlıklı ilerlerse, iletişim günden güne güçlenirse, duygusal bağ günden güne arttığını gözlemlersek ve bu 60 gün boyunca da zaten uzmanlarımız ailemizi sık sık ziyaret ediyorlar, telefonla iletişim kuruyorlar. Bu sağlıklı ilişki gözlendikten sonra da koruyucu aile sözleşmemizi imzalıyoruz. Yani ailemiz diyor ki ben bu çocuğun bakım ve gözetimini artık sağlamayı kabul ediyorum. Biyolojik aile talep ettiğinde görüşmeye getirmeyi de kabul ediyorum. Bunu taahhüt ettiğine dair bir belgedir.
0: Hı hı. Koruyucu ailelik büyük bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz hepimiz. Bu süreçte aileler yalnız bırakılmıyor tabii ki elbette. Koruyucu ailelere devlet tarafından sağlanan destekler var mı? Bunlar neler?
1: Evet, çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştirdiğimiz gün itibariyle, yani koruyucu aile hani önce uyum sürecini de yerleştirme olarak kabul ediyoruz biz. O günden itibaren uzmanlarca desteklenme sistemi başlıyor zaten. Sözleşmeyle beraber de ilk yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir sizlerle süreci değerlendiriyoruz. Yine aile dinamiklerinizi değerlendiriyoruz, çocuklu olan ilişkinizi değerlendiriyoruz. Koruyucu aile hizmeti çocuğun tam olarak bir yasal temsilciliği pozisyonunda olmadığınız için karşılaşacağınız bazı güçlükler oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, çeşitli kamu kurumlarında. Çocuğun hastaneden randevusunun alınması olabilir bu. Okul kayıtları mesela en önemli husus. Okul kayıtları olabilir. Pasaport çıkartılması işlemi olabilir gibi hani çeşitli resmi kurumlarda yapacağınız iş ve işlemlerde yasal temsilcisi olmadığınız için tüm bu işlemleri uzmanınızla çözebiliyorsunuz. Evet. Uzmanınız gerekli yazışmaları yapıyor. Bazen çocuğun işte kayyımı oluyor. Yasal temsilcisi pozisyonuna da geçebiliyor. Burada tüm iş ve işlemleri uzmanlarımız hallediyor. Bunun dışında çocuğumuzun yaşına göre belirli oranlarda ödemeler yapmaktayız. 0-3 yaş grubundan başlıyor. İşte 8.000 küsür lirayı karşılık gelen. Bu her yıl işte memur maaşına endeksli. Yılda iki kere değişiyor.
0: Her yaş grubuna göre.
1: Her yaş grubuna
0: verilen
1: göre
0: maddi destek farklı.
1: Evet. Evet. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun aldığı ödenekle 6 yaşındaki bir çocuğun ya da okul çağı olan 10-12-14 yaş arasındaki bir çocuğun aldığı ödenek birbirinden farklı. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız bir ödemedir bu. Ve aynı zamanda okul çağına giden çocukları da çeşitli yönlerde, işte okuluna serviste gidip geliyorsa raiç bedel üzerinden fatura beyan edilmesi halinde bunu da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Zaten tüm kamu ve özel kurumlarda özellikle ücretsiz kontenjandan yararlandırmaya çalışıyoruz. İlgili yazışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda koruyucu aile için kendi adına emekliliğe esas bir sigortası olmayan ebeveyn üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıyoruz. Önce bunu koruyucu ailemiz başlatıyor ödemesini. Daha sonra biz bize beyan ettiği, faturalandırdığı müddetçe de aileye biz bu sigorta ödemesini yapıyoruz.
0: Yani ailenin sigortalı olabilmesi için mi? Yoksa çocuğun mu?
1: Ailenin, ebeveynin, tek ebeveyn, yani aileden, şimdi çiftlerden bir tanesinin düzenli gelir istiyorum zaten bana beyan eden. Ama hı hı. Kendi adına emekliliğe esas bir sigorta primi yok. Genelde ev hanımlarının olmuyor. Genelde babalarımız çalışıyor.
0: Evet.
1: Eğer ki annelerimizin, örnek vereyim hani spesifik olarak, annemizin kendi adına bir sigortası yoksa ben isteğe bağlı sigorta üzerinden ödemelerini yapabiliyorum ve hizmet modeli devam ettikçe de bu ödemeleri devam edebiliyor. Evet, bu şekilde emekli olan da koruyucu ailelerimiz var.
0: Bunu hiç duymamıştım. Gerçekten çok güzel bir imkan. Koruyucu ailelik yalnızca çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatılıyor. Koruyucu aile olan kişilerden aldığınız geri bildirimler nelerdir? Bu sürecin ailelere ve çocuklara kazandırdığı en önemli değerler sizce nelerdir?
1: Koruyucu ailelerimizin tamamında şöyle bir cümle mutlaka duyuyoruz. Biyolojik çocuğu olan olanlarda, olmayanlarda hani sadece fiziken doğurmadım. Bunun dışında sevgisi, bağı, aidiyeti aynı. Kendi biyolojik çocuğumdan hiçbir farkı yok. Doğursaydım da bu kadar çok severdim. Doğursaydım da bu kadar çok kaygılanırdım. Bu kadar çok bağlanırdım yönünde. Hani kalpten kurulan bağın yeri de gerçekten çok daha farklı.
0: Tabii ki.
1: Hani kan bağı değil can bağı diyoruz biz genelde. Koruyucu aile hizmetimizin de sloganlarından bir tanesidir. Çocuklarımız da aile yanına yerleştiği günden itibaren onlarla birebir ilgilenildiği, işte sağlık durumları, eğitim durumları, akademik başarıları, hani geleceğe yönelik bu planlama içerisinde olması çocuğa çok büyük bir değer katıyor. Çocuğu topluma kazandırıyor. Kendi kültürümüzün aktarımı, kendi değerlerimizin aktarımı noktasında gerçekten çok kıymetli bir hizmet modeli.
0: Gerçekten öyle. Peki Burcu Hanım, özellikle çocuğu olan ailelere koruyucu aile olmak istedikleri zaman bakış açısı nasıldır? Aynı mı yoksa değerlendirme farklı mı oluyor? Şimdi siz biraz önce anlattınız, yani doğurmuş olsaydım aynı şekilde hissederdim. Sadece ben onu çocuğu doğurmadım, hiçbir farkı yok diyorlar. Ama genelde toplum içinde bir şey vardır. Kendi doğurduğun farklı, evlat edindiğin farklı hissiyle insanlar biraz daha farklı bakabiliyor bu duruma. Siz kurum olarak nasıl bakıyorsunuz?
1: Değerlendirme aşamasında herhangi bir fark yok. Sonuçta
0: çocuğu olanlarla
1: koruyucu,
0: çocuğu olmayanlar aynı.
1: Evet, yani herkes koruyucu aile hizmetine başvuruda bulunabilir ve herkes koruyucu aile olabilir mantığıyla değerlendirme yapıyoruz. Sadece tek fark ailenin kendi biyolojik çocuklarının sayısı. İşte evinin fiziki koşulları, diyelim ki biz iki çocuğu olan bir aile, üçüncü çocuk olarak yerleştireceğiz, örnek veriyorum. Bizde dört çocuklu ailenin yanında beşinci çocuk olarak koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğumuz var. Önce evlat edinmiş, sonra tekrardan koruyucu aile olan ailelerimiz mevcut. Bu yerleştireceğimiz çocuğumuza da bir alan tanıyıp tanıyamayacağına dair evin fiziki koşulları önemli. Aynı zamanda ailenin baş etme mekanizmaları, çünkü hani bir çocuğu bakım ve gözetimdeki sorumluluk miktarıyla iki veya üç çocuktaki sorumluluk miktarı aynı olmayacaktır. Bunu tolere edebilecek yeterlilikte mi değil mi? Sadece bunlar değerlendiriliyor. Ve çocuklar arasındaki cinsiyet farkı ve yaş farkı değerlendirilir. Hani çok yakın yaşlarda ve aynı farklı cinsiyette çocuk yerleştirmesi yapmamaya özen gösteriyoruz. Yaş farkı olarak farklı cinsiyette 4-5 yaş farkı koymaya çalışıyoruz eğer yerleştirme yapacaksak da. Ama bunun dışındaki kriterler daha çok fiziksel. Duygusal olarak da koruyucu ailelerimizde hani hiçbir şekilde kendi biyolojik çocuğundan koruyucu ailedeki çocuğu ayırt ettiğini görmedik. Tam tersi, daha çok hani kayırmaya, emanet gözüyle bakıldığı için daha çok korumaya ve kayırmaya yönelik bir yaklaşım olabiliyor. Ama koruyucu aile hizmeti en temelinde gönüllülük esaslı bir hizmet, evet, modeli. Böyle hani çok hani mantıksal bir hareketle gelip bunu yapmıyorlar. Duygusal bir gönüllülükle bir çocuğun hayatına dokunmak, bir çocuğu topluma kazandırmak, değerlerimizi aktarmak amacıyla geldikleri için orada kendi biyolojik çocuklarından hiçbir şekilde ayırt ettiklerini gözlemlemedik. Ailenin bir üyesi haline geliyor. Hatta daha ileri safhası, bizler de aileyle sık sık görüştüğümüz için uzmanlar da neredeyse ailenin bir üyesi haline geliyor.
0: Koruyucu aile olmak isteyenlerin zaman zaman bazı çekinceleri olabiliyor. En sık karşılaştığınız soru veya endişeler nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
1: Koruyucu ailelerimiz daha çok biyolojik aile görüşmelerinden kaynaklı kaygılanabiliyorlar. Hani bir süre bakım veririm ve daha sonrasında hani çocuk biyolojik ailesine dönerse ben ne yaparım korkusu ve kaygısı olabiliyor. Orada genelde biz şu bakış açısını kazandırmaya çalışıyoruz ve konuşmalarımızda da görüşmelerimizde de hep bunu söyleriz. Hani kendi biyolojik çocuğunuzun da diyelim ki ömür boyu sizinle yaşama ihtimali yok. Onun da bazı sağlık sorunları olabilir. Onun da eğitim sebebiyle, evlenme gerekçesiyle evinizden ayrılacağı yaş dönemleri var. Aynı şekilde aslında hani siz bir çocuğu yetiştirdiğinizde onun ömür boyu size destek olacağı, size minnet duygusuyla bağlı olacağına dair bir garantimiz maalesef ki yok. Aynı şey koruyucu aile hizmetinde de geçerli. Bir çocuğu eğitim nedeniyle de yurt dışına gönderebilirsiniz. Evlendiğinde de evinizden ayrılacak. Sonuçta hani bizim kendi biyolojik çocuklarımız için de amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma kazandırılmış bireyler yetiştirmek. Evet. Kendimiz için yetiştirmiyoruz. Toplumumuz için yetiştirdiğimiz için hani bakış açısını değiştirdiğimizde aslında o korku ve kaygı tamamen ortadan kayboluyor.
0: Evet. Bugün sizlerden oldukça önemli bilgiler aldık Burcu Hanım. Programımızın sonuna yaklaşırken sizden bir çağrı almak isteriz. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlarımıza verdiğiniz mesaj nedir?
1: Koruyucu ailelerimizi cesur olmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunduğunuzda dünya değişir diyoruz. O nedenle kurumlarımızda bir aile sıcaklığını bekleyen, isteyen çocuklarımız ailelerini bekliyor. O yüzden koruyucu ailelerimizi başvuru yapmak üzere ya da akıllarına takılan herhangi bir soru olması durumunda bile il müdürlüklerimize davet ediyoruz.
0: E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapıldığını söylediniz. E-Devlet üzerinden de bütün koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizin kafasındaki sorular cevaplanıyor mu acaba?
1: Hayır, o sadece bir bildirim. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum bildirimidir. O bildirim bize düşer. Biz de çağrı yazarız. Deriz ki görüşme için kurumumuza gelmeniz gerekiyor. Yani telefon açıp randevu oluşturuyoruz. Evet. Genelde yüz yüze yapıyoruz. Çünkü ailemizin aklına takılan soruları net olarak aydınlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da iki eşi beraber çağırıyoruz. Evliyse, tek ebeveynse hususi bir randevu ayarlayıp görüşmeye davet ediyoruz.
0: Elektronik ortamda da böyle bir görüşme yapılabilir aslında baktığımız zaman. Yani günümüz teknolojisini düşünürsek eğer canlı destek hattı olabilir. O şekilde de ben de size bunu tavsiye ederim. Yani bütün ailelerin belki zamanı olmayabilir ama elektronik ortamda sizden gerçek bilgileri, kafasına takılan bütün soruların cevaplarını alırlarsa o zaman çok daha cesur davranırlar ve kuruma kendileri isteyerek gelirler diye düşünüyorum. Şimdi yüz yüze, hele özellikle büyük şehirlerde, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olarak düşündüğümüzde bazen trafik, bazen içinde bulunduğumuz iş koşulları, iş yoğunluğu ve psikolojik durumumuz da bazen fiziksel olarak bir yere gitmeyi engelleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İstesek bile bazen erteleyebiliyoruz. Onun için canlı destek hattında hemen hemen birçok kurumun bunu yaptığını düşünürsek eğer, hizmet birimlerinin canlı destek hattında da koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda kurumunuz bu konuda destek verirse çok daha fazla kişiye ulaşır diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim.
1: Tabii tavsiyeniz çok kıymetli bizler için de. Hani buna göre zaten sürekli değişen ve dönüşen bir birim aynı zamanda koruyucu aile birimi. Şöyle söyleyeyim, koruyucu aile gov.tr var, bakanlığımızın ana sayfalarından bir tanesi. Aile gov.tr üzerinden koruyucu aile butonuna tıkladığınızda koruyucu aile hizmetine dair böyle hap bilgilerin olduğu, sıkça sorulan soruların olduğu bir metnimiz var. Orada çok açıkça her şey net olarak cevaplandırılmış. Hap bilgiler burada mevcut. Sadece hani böyle canlı sorularda, işte az önce mesela siz bana sordunuz, ben 60 yaşındayım, bana kaç yaş çocuk verirsiniz?
0: Mesela.
1: Hani bu çok matematiksel bir soru. Değerlendirme yapmadan bir cevap vermek sizi yanlış yönlendirmek
0: Şimdi
1: olur.
0: Şimdi uzmanlar zaten canlı destek hattında olacaklar. Herhangi birisi olmayacak. Uzmanlar o canlı destek hattında çok rahatlıkla o soruları cevaplayabilir diye düşünüyorum.
1: Şu açıdan söylüyorum. Yani siz 60 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz 60 yaşa göre hani direkt şu yaş yerleşiyor gibi bir cevap veremiyoruz. Aile dinamiklerinizi değerlendirdiğimiz için. O yüzden hani kişisel durumlarla, aile dinamikleriyle değişen bir değerlendirme süreci olduğu için burada direkt yönlendirmeler yanlış şeylere, yani yanlış bilgiye sebep olabilir. Hı-hı. O yüzden hap bilgiler var ama öneriniz de çok kıymetli. Bu konuda mutlaka bir çalışma olacaktır.
0: Yani sonuçta kurumun birçok bu konuda uzmanlaşmış personeli var ve canlı destek hattında da bir ya da iki kişi, daha fazla kişi de görevlendirilip o canlı gelen sorulara da rahatlıkla cevaplanabilir ve dinleyiciler ya da istekliler isteyen kişiler yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani bu ön görüşme gibi olmuş olur aslında baktığınızda. Daha ayrıntılı bilgileri tam bir değerlendirme için kuruma davet edersiniz. Kurumda uzun uzadıya her yönüyle görüşürsünüz. O başka bir şey tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet. Çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Mutlaka ben değerlendirilecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ben size radyomuza gelip bu konuda bize aydınlattığınız, dinleyicilerimize değerli bilgileri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. 30 Haziran aynı zamanda Koruyucu Aile Günü.
1: Evet.
0: Bunun bizim için de çok önemli. Bu programımız hem bugün yayınlanacak hem de ertesi gün yayın saatinde yayınlanacak. Programımızı dinlemek isteyenler bizden ayrılmasınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum için. Nazik davetiniz için aynı zamanda. 30 Haziran Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi için çok kıymetli bir tarihtir. Hizmet modelimizin yaygınlaştığı, farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir aydır Haziran ayı. 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanmıştır. Hem aile nüfus 10 yılına binaen sizin de programınızda bu konuya yer vermiş olmanız bizler için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte de eğer bir koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda bir kamu spotu hazırlanıp bize iletilirse ya da RTÜK'e iletilirse biz de oradan alıp rahatlıkla radyomuzda her daim yayınlayabiliriz. Onu da buradan belirtmek isterim.
1: Evet, çok kıymetli bir fikirdi bu bizim için de. Bunu da aktaracağım mutlaka.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konu programında Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson'u ağırladık. Koruyucu ailelik sistemini, başvuru süreçlerini, evlat edinme ile farkları ve devlet desteklerini konuştuk. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak demektir. Programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Burcu Meral Karson. Teknik yapımda Yeter Bacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Bir konu, bir konuk.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 18-36 derece, Bilecik 20-37, Bursa 22-34, Çanakkale 22-36 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 21-33, Kocaeli 22-36, Sakarya 19-34, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ise Balıkesir'in batısı ve güneyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 23-39, Denizli 24-39, Kütahya 18-33 derece. İzmir 25-35, Manisa 25-38, Muğla 20-35, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34 derece, Antalya 25-33, Burdur 19-35, Hatay 22-31 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 25-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 18-34, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 16-33 derece. Kayseri 14-34, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-32, Konya 20-34 derece. Nevşehir 14-31, Niğde 17-34, Sivas 12-32 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 18-38, Bolu 17-33, Düzce 19-37, Karabük 18-37, Kastamonu 15-33 ve Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde Amasya 18-35, Artvin 12-26, Bayburt 9-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 11-29, Ordu 20-27, Rize 19-28 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 15-32, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 10-29 derece, Ardahan 7-24, Bingöl 18-34, Bitlis 13-26 derece. Elazığ 18-35, Erzincan 15-33, Erzurum 10-27, Hakkari 16-31 derece. Iğdır 19-32, Kars 7-25, Malatya 18-34, Muş 16-31, Tunceli 16-36, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 20-39, Diyarbakır 18-38, Gaziantep 22-39, Kilis 22-37, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-40 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar kuzeyinde 4 ila 6. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile mecliste bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz, dedi. Yargıtay'ın Ceza ve Hukuk Daireleri ile Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel Kurulu tarafından bu yıl hüküm verilen dosya sayısı toplam 162.490 oldu. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere kapılarının aralanmasını, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışlarını dikkatle takip ettiklerini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir, dedi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Damien Mama, Ebola salgınının 10 kişiden 6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi bir ülkede yaklaşık 1 milyon kişiyi daha yoksulluğa iteceğini belirtti. Nepal'de kuş gribi vakalarının artması üzerine yaklaşık 570 bin kümes hayvanı itlaf edildi ve ülkedeki tek hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı, Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü ve yıkıldığını ortaya koydu.

Bespor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika, çarşamba günü Senegal'le karşılaşacak. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batısı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik ve Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Antalya'nın iç kesimleri, Amasya, Artvin, Bayburt'la Rize'nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yer

Yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Durum dar sokaklara ve köşeyi döndüm, taktım gözlüğümü, aldım höpürdettim kahvemi.

işi oldu, istemeden oldu. Buldum kendimi evinin önünde. Götür.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 18-36 derece, Bilecik 20-37, Bursa 22-34, Çanakkale 22-36 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 21-33, Kocaeli 22-36, Sakarya 19-34, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ise Balıkesir'in batısı ve güneyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 23-39, Denizli 24-39, Kütahya 18-33 derece. İzmir 25-35, Manisa 25-38, Muğla 20-35, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34 derece, Antalya 25-33, Burdur 19-35, Hatay 22-31 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 25-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 18-34, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 16-33 derece. Kayseri 14-34, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-32, Konya 20-34 derece. Nevşehir 14-31, Niğde 17-34, Sivas 12-32 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 18-38, Bolu 17-33, Düzce 19-37, Karabük 18-37, Kastamonu 15-33 ve Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde Amasya 18-35, Artvin 12-26, Bayburt 9-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 11-29, Ordu 20-27, Rize 19-28 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 15-32, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 10-29 derece, Ardahan 7-24, Bingöl 18-34, Bitlis 13-26 derece. Elazığ 18-35, Erzincan 15-33, Erzurum 10-27, Hakkari 16-31 derece. Iğdır 19-32, Kars 7-25, Malatya 18-34, Muş 16-31, Tunceli 16-36, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 20-39, Diyarbakır 18-38, Gaziantep 22-39, Kilis 22-37, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-40 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzeyinde ise kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, rüzgar da batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile mecliste bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Din İşlerinden sorumlu devlet kurumları başkanlarının birinci toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını ve 7 il başkanının da ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. İngiliz Antarktika araştırması arşivlerinde 40 yıl boyunca incelenmeden bekleyen bir kemik fosilin Antarktika kıtasında keşfedilen ilk dinozor kalıntısı olduğu ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok, dedi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.066'ya ulaştı. İtalya'da bir süredir devam eden Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelelerinde İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. Kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26-27. Kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 25, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova az bulutlu 16, Paris parçalı bulutlu 15, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Roma parçalı bulutlu 23, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 21 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu 25 derece. Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 28 derece. Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent gök gürültülü sağanak

Sıcak yağışlı 24, Tiflis parçalı bulutlu 16, Tokyo parçalı bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York parçalı bulutlu 23, Sydney parçalı bulutlu 14, Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 23 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 24, Kırcıale az bulutlu 20 derece. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat az bulutlu 22, Kössenci az bulutlu 22 derece. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Şumlu az bulutlu 21, Taraklia ve Valkaneş az bulutlu 23, Zenitsa az bulutlu 21, Gazmasa az bulutlu ve açık 22, Girne açık 25, Lefkoşa açık 22, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: bir fen dile geldi geçti. Kiziroğlu Mustafa Bey.
1: Kelime anlamı muhtar olan Kizir, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı küçük bir köyün adıdır. Bir zamanlar bu köyde yaşayan yiğit muhtarın namını Anadolu ve Azerbaycan'da duymayan kalmamıştır. Çünkü bu Kizir, kötülerle savaşmakta, güçsüz ve kimsesizleri kollamaktadır.
2: Müjde Bey, Müjde, bir oğlunuz oldu.
3: Sağ ol bacım, ellerin dert görmesin.
2: İsmini ne bırakacaksınız beyim?
3: Mustafa olsun.
2: İnşallah Mustafa da sizin gibi yiğit bir bey olur.
4: Hanım, hanım. Beyin oğlu bugün 10 yaşına basmış.
5: 10 mu? Doğduğu günü hatırlıyorum. Daha dün gibi.
4: Üstelik bugün kılıç da kuşanacakmış.
5: 10 yaşında çocuk kılıç mı kuşanırmış bey?
4: Hiç sorma hanım. Mustafa bizim Kizir'den de hızlı çıktı.
5: Bu çocuk babasını da geçecek. Bizi kötünün şerrinden, zalimin zulmünden koruyacak inşallah.

0: Aynı yıllarda Bolu'da yaşayan halk ozanı Köroğlu da zalimleri alt edip yöresindeki kötülüğe son verdikten sonra diyar diyar gezmeye başlar. Sonunda Kizir'in olduğu bölgede Kısır Dağları'nı yaran Ferro Deresi'nin kenarını kendisine mesken tutar ve köyün en hakim yerine bir kale kurar.
1: Hey ahali! Bundan böyle bu köydeki adaletsizlikler benden sorulur.
2: Daha bak beyim, Köroğlu diye biri köyünüzden kale kurmuş. Bu köy benden sorulur diye de buyruk vermiş.
3: Biz Osmanlı'ya sadık bir tebaayız. Yöremizde haydut, eşkıya barındırmayız. Bir çaresine bakarız, merak etme.
2: Beyim Kiziroğlu, sizin için ben köyümde haydut eşkıya barındırmam dedi.
1: He, Kiziroğlu da kimmiş be? Ben koskoca Bolu Bey'ini hizaya getirmişim. Atsız sansız bir Kizir'den mi çekineceğim?
0: Bu sözler hemen Kiziroğlu Mustafa Bey'in kulağına gider. Bunun üzerine Mustafa Bey atı Alapaça'ya atladığı gibi Köroğlu'nun karşısına dikilir.
3: Sen kim olasın da benim topraklarımda hüküm sürersin?
1: Asıl sen kimsin be? Daha dünkü çocuksun. Gelmişsin bana beylik taslıyorsun. Bundan sonra buranın beyi benim.
3: Madem öyle, dünkü çocuğu er meydanında alt et o zaman.
1: Acırım sana. Ancak er meydanından kaçmak olmaz. Peki öyleyse.
3: Yarın kuşluk vakti er meydanında ol.
1: Anlaştık.
0: Ertesi gün er meydanında Köroğlu karşısına dikilen 15'lik delikanlıya, Köroğlu'nun atı Kıratsa huysuz huysuz eşinen Kiziroğlu'nun atı Alapaça'ya bakar. İkisi de rakiplerini ciddiye almamakta, bir yandan birbirlerine acırken bir yandan da kızmaktadır. Hal böyle olunca iki yiğit de birbirinin canını yakmak istemez.
1: Şunun kulağını çekip ensesine bir şaplak atayım da aklı başına gel.
3: Şu yiğit bozuntusun fazla hırpalamayayım. Ne de olsa Bolu Bey'ini dize getirmiş.
1: Hadi delikanlı, kolla kendini.
3: Hadi Alapaça, alt edelim şunları.

0: Kiziloğlu'nun atı Alapaça, zemberiğinden boşanmış bir yay gibi fırlar. Kırat, son anda kenara sıçrayıp Köroğlu'nu dövüşün hemen başında yenilmekten kurtarır. Ama daha kendilerine gelemeden Alapaça dönüp tekrar üzerlerine varır. Köroğlu'nun yeni yetme dediği velet, gürzünü hızla Köroğlu'nun üzerine doğru sallar. Köroğlu tecrübesini konuşturup darbeden kurtulur. Ama kargısı elinden düşer. Kalkanı da boydan boya yırtılır.
1: Kargım düştü. Öyleyse ben de kargımı yere atıyorum. Oh, kalkanım da parçalanmış. Bak, kalkanımı da attım.
2: Aman Allah'ım. Bu ne yiğitmiş böyle? Yok yok. Bununla oyun olmaz.
3: Kiziloğlu atı Alapaça ile birlikte kartal hızıyla gelip bodoslama Kırat'ın böğrüne dalar. Köroğlu atıyla birlikte yere yuvarlanır. Ama kendisini hemen toparlayıp ayağa kalkar.
1: Atsız ve silahsız kaldım. Bak, işte ben de atımdan indim. Gel hadi.
0: Bu sırada Kiziloğlu'nun atı Alapaça, Köroğlu'nun atı Kırat'ı alt etmiştir. Bunu gören Kiziloğlu,
1: ula benim atım Köroğlu'nun atını alt etmiş duruyor. Ben Köroğlu'nu alt etmezsem halim nice olur.
3: Bunları söyleyen Kiziloğlu, rakibinin hamlesini beklemeden hışım gibi Köroğlu'nun üzerine çullanıp onu alt eder. Sonra da Köroğlu'nun işini bitirmek için kamasını çıkarır.
2: Bey yiğit, biraz dur hele. Azıcık müsaade et. Karımla, kızanımla helalleşeyim ha.
1: Tamam, git helalleş.
4: Hey yiğit, adın nedir senin?
1: Mustafa, Kiziloğlu Mustafa Bey'im ben.
0: Köroğlu akıbetini düşüne düşüne evine varır.
5: Aman bey, bu ne hal? Ne oldu sana böyle?
2: Hanım, iyisi mi sazı mı versen? Sazla derdimi daha iyi anlatırım.
5: Buyur bey sazını. Anlat hele, çok merak ettim, ne oldu?
0: O sırada Kiziloğlu da kapının önünde beklemektedir.
6: Bir

Nerede kaldı bu adam? Bu yerden den, bu ya tepe, bu yerden den, bu ya tepe, hey.

0: Buyur, bırak sazı yerine.
1: Ey köroğlu, sonunda hakkımı teslim ettin ya. Bu da bir şereftir benim için.
0: Sen miydin? İzin verdiğin için sağ ol Kiziroğlu. Karımla kızanımla helalleştim. Artık beni öldürebilirsin.
1: Hakkımı teslim ettin. Karına, çocuklarına doğruyu söyledin. Sen de büyük bir yiğitsin köroğlu. Gel barışalım.
0: Sen benden daha yiğitsin Kiziroğlu. Ben artık buradan gideyim. Burada senin gibi mert ve yiğit biri varken kalmak yakışmaz.
2: O günden sonra Kiziroğlu'nun namı bir kat daha artmış. Yiğitliği, adaleti ve civan mertliği dillere destan olmuş. Şimdilerde ise Yiğit Mustafa Bey'in namı Kısırdağ eteklerindeki Kiziroğlu köyünde yaşamaya devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler,
2: yapımcılığını Murat Çok Üreten'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
4: Efsaneler.
2: Hikayeler.
5: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

çok yalnızım o yabancı sevgilerde. Sen teselli bulamazsın ne yapsan dünya.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 18-36 derece, Bilecik 20-37, Bursa 22-34, Çanakkale 22-36 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 21-33, Kocaeli 22-36, Sakarya 19-34, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ise Balıkesir'in batısı ve güneyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 23-39, Denizli 24-39, Kütahya 18-33 derece. İzmir 25-35, Manisa 25-38, Muğla 20-35, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34 derece, Antalya 25-33, Burdur 19-35, Hatay 22-31 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 25-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 18-34, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 16-33 derece. Kayseri 14-34, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-32, Konya 20-34 derece. Nevşehir 14-31, Niğde 17-34, Sivas 12-32 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 18-38, Bolu 17-33, Düzce 19-37, Karabük 18-37, Kastamonu 15-33 ve Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde Amasya 18-35, Artvin 12-26, Bayburt 9-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 11-29, Ordu 20-27, Rize 19-28 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 15-32, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 10-29 derece, Ardahan 7-24, Bingöl 18-34, Bitlis 13-26 derece. Elazığ 18-35, Erzincan 15-33, Erzurum 10-27, Hakkari 16-31 derece. Iğdır 19-32, Kars 7-25, Malatya 18-34, Muş 16-31, Tunceli 16-36, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 20-39, Diyarbakır 18-38, Gaziantep 22-39, Kilis 22-37, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-40 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 1 Temmuz Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz Perşembe günü Batı Karadeniz'de ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 3 Temmuz Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Yerli Haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile mecliste bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Yargıtay'ın ceza ve hukuk daireleriyle Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel Kurulu tarafından bu yıl hüküm verilen dosya sayısı toplam 162.490 oldu. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere kapılarının aralanmasını, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışlarını dikkatle takip ettiklerini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir, dedi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Damien Mama, Ebola salgınının 10 kişiden 6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi bir ülkede yaklaşık 1 milyon kişiyi daha yoksulluğa iteceğini belirtti. Nepal'de kuş gribi vakalarının artması üzerine yaklaşık 570 bin kümes hayvanı itlaf edildi ve ülkedeki tek hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı, Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü ve yıkıldığını ortaya koydu.

ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika, çarşamba günü Senegal'le karşılaşacak. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batısı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik ve Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Antalya'nın iç kesimleri, Amasya, Artvin, Bayburt'la Rize'nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz efendim. Ben Emine Altun. Her hafta olduğu gibi bugün de Türk musikimizin birbirinden kıymetli eserlerini sizlerle buluşturacağız. Geçen hafta da belirtmiştik, yaz dönemine girmiş bulunuyoruz. Dört Ses Türk Müziği topluluğumuzun değerli şefi İlhami Yıldız, saz sanatçılarımız Keman'da Ayhan Türkel, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal, Rebap'ta Güzin Çağlar, Ritim Sazlar'da Sultan Altın Işık ve hepsi birbirinden kıymetli solistlerimiz kısa bir yaz arasındalar. Kendilerine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ancak gönülden gönüle kurduğumuz köprüye ara vermiyoruz. Bu nedenle sizler için yine arşiv kayıtlarımızdan seçtiğimiz birbirinden güzel eserlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca zaman zaman eserlerin hikayelerine, bestekarlarına ve güftekarlarına değineceğiz efendim. Fazla bekletmeden sizleri ilk eserimizle başlayalım isterseniz. Bestesi Saadettin Öktenay'a, güftesi İlkan San'a ait olan Hicaz makamındaki eserle Güzin Çağlar mikrofonlarımıza gelecek. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti diyecek. Hep birlikte dinliyoruz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Güzin Çağlar'ın yorumuyla dinlediğimiz eserimizin ardından yeniden birlikteyiz. Türk musikisinde aşk yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak işlenmiştir. Dinlediğimiz bu eserde geçmişin izlerini taşıyan, hatıraları ve özlemi anlatan güzel örneklerden biridir. Şimdi sırada serbest ritimli yapısıyla duyguyu doğrudan kalbe ulaştıran bir eser var. Beste ve güfte Mustafa Seyran'a ait Buse'lik bir eser. Bir akşam son defa seni görmeden solistimiz Ali Mercan seslendirecek. Kulak verelim efendim.

Ali Mercan'ın yorumuyla Mustafa Seyran'ın sözlerini yazıp bestelediği bu güzel eseri dinledik. Musikimizin en güzel yönlerinden biri de bestekarın kendi duygularını hem söz hem de ezgiyle ifade edebilmesidir. Bu eserde ayrılık ve hasret duygularını son derece zarif bir dille anlatıyor. Şimdi aşkın tatlı hüznünü anlatan bir başka eserle devam ediyoruz programımıza. Beste Fehmi Tokay, güfte Melahat Akan. Hicaz makamındaki eseri Berrak Karslıoğlu'nun o güzel sesinden dinleyeceğiz. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu, taştı da şimdi uslandı gönül.

Fehmi Tokay'ın bestesi ve Melahat Akan'ın sözleriyle hayat bulan bu güzel eseri Berrak Karslıoğlu'nun yorumuyla dinledik. Türk musikisinde hicran, yani ayrılık acısı, çoğu zaman aşkın ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkar. Dinlediğimiz eser de bu duyguyu son derece zarif bir şekilde ifade ediyor. Bu arada hemen kısa bir hatırlatma yapmak isterim sevgili dinleyenler. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Programımız Gönülden Gönüle Şarkılar. Her salı saat 18.25'te yayınlanmakta. Aynı gece saat 00.25'te tekrar edilmektedir. Bizlere radyo@mgm.gov.tr adresinden ve 0312 alan koduyla 302 25 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra programımıza sıradaki eserle devam edebiliriz efendim. Beste Bahri Altıntaş, güfte Kaya Manioğlu, Hüseyin'e bir türkü, leylak takıvermiş saçının tellerine diyecek Adil Cihat Kaynar. Hep birlikte dinleyelim efendim.

Adil Cihat Kaynar'ın sesinden dinlediğimiz eser, bahar renklerini ve sevdayı aynı cümlede buluşturan zarif eserlerimizden biri. Müziğimizde çiçekler, renkler ve tabiat unsurları çoğu zaman sevilen kişiyi anlatmak için kullanılır. Leylak da bunlardan biridir. Programımızın son bölümüne yaklaşırken sizleri bir başka güzel yorumla baş başa bırakacağız. Beste ve güfte Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz makamındaki o unutulmaz eser. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Aslan Usta'nın o güzel sesinden dinliyoruz efendim.

bu güzel eseri de Aslıhan Usta yorumuyla dinledik. Solistimize teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Türk musikisi yüzyıllardır gönüllere dokunan, insanı kendi iç dünyasına doğru yolculuğa çıkaran eşsiz bir kültür hazinesidir. Bizler de bu programlarda bu büyük mirastan küçük bir demeti sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü eserlerimizin tamamı topluluğumuzun kıymetli saz sanatçıları, başta Dört Ses Türk Müziği topluluğumuzun aynı zamanda değerli şefi İlhami Yıldız, kemanda Ayhan Türkel, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal, rebapta Güzin Çağlar, ritim sazlarda Sultan Altın Işık'ın muhteşem dokunuşlarıyla hazırlanan kayıtlardan oluşmaktadır. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet efendim, gönüllerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi programımızın kapanış eserine geliyoruz. Beste Saadettin Öktenay, güfte Hikmet Münir Ebcioğlu. Hicaz makamındaki bu eseri Bayram Babayiğit'in yorumuyla dinleyeceğiz. Küçük yaşta aldım sazı elime, dertli dertli vurdum sazın teline diyecek Bayram Babayiğit. Hep birlikte dinleyelim efendim.

sevgili dinleyicilerimiz, Bayram Babayiğit'in yorumuyla dinlediğimiz Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime adlı eserle programımızın da sonuna geldik. Türk musikimizin seçkin eserlerini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Gönülden Gönüle Şarkılar programı haftaya salı günü saat 18.25'te yeniden sizlerle buluşacak. Ben Emine Altun, sağlıklı, huzurlu ve musikinin güzellikleriyle dolu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 1. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 18-36 derece, Bilecik 20-37, Bursa 22-34, Çanakkale 22-36 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 21-33, Kocaeli 22-36, Sakarya 19-34, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ise Balıkesir'in batısı ve güneyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 23-39, Denizli 24-39, Kütahya 18-33 derece. İzmir 25-35, Manisa 25-38, Muğla 20-35, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34 derece, Antalya 25-33, Burdur 19-35, Hatay 22-31 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 25-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 18-34, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 16-33 derece. Kayseri 14-34, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-32, Konya 20-34 derece. Nevşehir 14-31, Niğde 17-34, Sivas 12-32 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 18-38, Bolu 17-33, Düzce 19-37, Karabük 18-37, Kastamonu 15-33 ve Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde Amasya 18-35, Artvin 12-26, Bayburt 9-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 11-29, Ordu 20-27, Rize 19-28 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 15-32, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 10-29 derece, Ardahan 7-24, Bingöl 18-34, Bitlis 13-26 derece. Elazığ 18-35, Erzincan 15-33, Erzurum 10-27, Hakkari 16-31 derece. Iğdır 19-32, Kars 7-25, Malatya 18-34, Muş 16-31, Tunceli 16-36, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 20-39, Diyarbakır 18-38, Gaziantep 22-39, Kilis 22-37, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-40 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusunda batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzeyinde ise kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, rüzgarda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Yerli Haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile mecliste bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz, dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Din İşlerinden Sorumlu Devlet Kurumları Başkanlarının birinci toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını ve 7 il başkanının da ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. İngiliz Antarktika araştırması arşivlerinde 40 yıl boyunca incelenmeden bekleyen bir kemik fosilin Antarktika kıtasında keşfedilen ilk dinozor kalıntısı olduğu ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok, dedi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.066'ya ulaştı. İtalya'da bir süredir devam eden Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelelerinde İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 25, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova az bulutlu 16, Paris parçalı bulutlu 15, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Roma parçalı bulutlu 23, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 21 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu 25 derece. Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 28 derece. Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parçalı bulutlu 16, Tokyo parçalı bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York parçalı bulutlu 23, Sydney parçalı bulutlu 14, Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 23 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 24, Kırcıale az bulutlu 20 derece. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat az bulutlu 22, Kössence az bulutlu 22 derece. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Şumlu az bulutlu 21, Taraklia ve Valkaneş az bulutlu 23, Zenitsa az bulutlu 21, Gazmaosu az bulutlu ve açık 22, Girne açık 25, Lefkoşa açık 22, Güzelyurt az

Bulutlu ve açık, 18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

güzel şey gibi bitmeyecek mi? Nasıl olsa sonu gelmeyecek mi?

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Likya uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Likya, diğer adıyla Lisiya, Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bölge. Bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyon tarafından kurulur Likya. Milattan önce 3. bin yılın ikinci yarısında Anadolu'ya göç eden Loviler, dağıldıktan sonra Likya bölgesine göç ederek Kentler Federasyonu'nu kurar ve bölgede yaşamaya devam ederler. Buna en iyi örnek Luvi, Hitit ve Likçe dilleri arasındaki benzerliklerdir. Yıllarca Yunanlıların saldırılarına karşılık verebilen Likyalılar, milattan önce 6. yüzyılda Persler tarafından işgal edilir. Ancak milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender, çıktığı Doğu Seferi dahilinde bu bölgeyi de ele geçirir. İskender'in ölümüyle generallerinden Ptolemeos bu bölgeyi alsa da varlığını eskisi gibi hissettiremez. Likyalılar yavaş yavaş Yunan kültürü ve sosyal değerlerinden etkilenmeye başlar. Milattan önce 190 yılında sonuçlanan Magnezya Savaşı'nın ardından imzalanan Apamia Barışı uyarınca komşu bölge Karya ile birlikte savaşta Roma tarafında yer alan Rodos'a bırakılır. Likyalılar bunun üzerine Rodos'a karşı direniş amacıyla Likya Birliği'ni kurar. Milattan önce 168-167 yıllarında Anadolu'da Pontus kralı Mitridates tarafından başlatılan Roma aleyhtarı eyleme katılmayıp Roma tarafında yer alır. Bu isyan sonrasında Anadolu'nun birçok bölümü Roma eyaleti şeklinde düzenlenir. Sadece Likyalıların bağımsızlığı ilan edilir. Uygarlık milattan önce 1. yüzyılda karışık Roma politikasından da etkilenir. Xantos halkı Pers istilalarında olduğu gibi bu dönemde de kendilerine saldıran büyük askeri güçlere karşı direnir, savaşı kazanamayacaklarını anladıklarında toplu olarak intihar ederler. Romalılar etkilendikleri bu olaydan sonra Likya Birliği'ni yeniden ayağa kaldırmak isterler. Milattan sonra 42 ila 43. yıllarda Likya Birliği, İmparator Claudius tarafından Provincia Lycia adıyla eyalet haline getirilir. Söz konusu eyalet, milattan sonra 72 ila 73 yıllarında İmparator Vespasianus tarafından Provincia Pamphylia eyaleti ile birleştirilerek Likya ve Pamphylia eyaleti oluşturulur. Tarihçi Herodot, Romalıların etkilendiği bu olayla ilgili Perslerin Santos kuşatmasında yaşananlarla ilgili bir hikaye anlatır. Santos, Likya ülkesinin başkentidir. Bugüne kadar tespit edilebilenleriyle yaklaşık 50 ya da 60 kent devleti Santos'a bağlıdır. Aynı zamanda Likya devletinin, Likya kültürünün merkezi durumundadır. Herodot'un anlattığına göre
1: Lars ordusu başlarında komutanları Harpagos olduğu halde Santos Ovası'na indiği zaman Santoslular bitmez tükenmez kuvvetlere karşı az sayıda güçleriyle dövüştüler ve yiğitlikte nam saldılar ama yenildiler. Kadınlarını, çocuklarını, hazinelerini, kölelerini galeye doldurdular. Alttan ve yandan ateşe verdiler. Öyle ki yangın kaleyi yerle bir etti. Bundan sonra birbirlerine korkunç yeminlerle bağlanarak düşmana saldırdılar. Savaşta tek kişiye varıncaya kadar savaşarak öldüler. Bu ateşten yalnızca başka yerlerde bulunan Santoslular kurtulabildiler. Onlar şehri baştan kurdular.
0: Likya, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ve milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllar arasında yaklaşık 200 yıl süren veba salgınının ardından bir daha kendisini toparlayamaz. Milattan sonra 8. yüzyılda Arap akınları ve bu süreye kadar da korsan saldırıları sebebiyle terk edilen bölge 13. yüzyılda Türk beylikleriyle yeniden yerleşime açılır. Herodot, Likya ve Likyalılar hakkında kökenlerinin Yunan olmayan halkın yaşadığı Girit'e dayandığını söyler.
1: Likyalıların kökeni eski devirlerde Yunan olmayan halkın yaşadığı Girit'ti. Avrupa'nın iki oğlu olan Sarpedon ve Minos, tahtı ele geçirmek için mücadele etmişler ve galip gelen Minos, Sarpedon'u ve taraftarlarını ülkeden dışarı atmıştı. Sürülen grup gemilere binip Asya'ya doğru hareket etmiş ve Milyasların topraklarına yerleşmişlerdi. Milyas o zaman Solimler tarafından işgal edilen ve bugün Likyalıların yaşadıkları ülkenin eski adıdır. Sarpedon'un krallığı zamanında isimleri Terminler diye bilinirdi. Şimdi bile komşuları Likyalılar için bu adı kullanırlar. Gelenekleri yönünden bazıları Giritlilere, bazıları Karyalılara benzer. Fakat hiç kimseye benzemeyen bir töreleri vardır. O da babaları yerine annelerinin adını kullanmalarıdır. Bir Likyalıya kim olduğunu sorun. Size adını annesinin, anneannesinin, büyük anneannesinin ve daha büyük anneannesinin ismini söyleyerek cevap verir. Hür bir kadın, bir köleden çocuğu olursa yasal sayılır. Buna karşılık toplum içinde ne kadar önemli bir yeri olursa olsun, hür bir erkekle bir yabancı kadının çocuğuna vatandaşlık hakkı tanınmaz.
0: Likya bölgesi, Antalya'nın batısı, Muğla'nın güneydoğusu ve Denizli ile Burdur'un güneyini kapsar. Tarihsel olarak sınırları batıda Dalaman Çayı, doğuda bugünkü Kemer'le sınırlıdır. En kuzeyi Burdur'un Gölhisar ilçesidir. Toros Dağları'nı da içeren bu bölgenin yüksekliği, Akdağ ve Bey Dağları gibi noktalarda 3000 metreyi aşar. Kıyı kesimi hem çeşitli koy ve körfezlerle hem de masmavi deniz ve parlak kumlarıyla görsel bir ziyafet sunar. Likya tarihte kuzey ve kuzeybatıda Karya, kuzeydoğu ve doğuda Pamfilya ile Pisidya, kuzeyde Frigya ile çevrilidir. Günümüzde Likya dilinin Luvi dilinin devamı olduğu tüm uzmanlarca kabul edilir. Likya'nın başkenti olan Arna, diğer adıyla Santos'ta bulunan ve Atinalılara karşı kazanılan zaferi betimleyen Likçe yazıt, Likya dilinin en önemli kaynaklarındandır. Hint-Avrupa dil ailesine ait olduğu kabul edilen Likya dilinde, altısı sesli olmak üzere toplam 29 harf bulunduğu saptanır. Harf yazılışlarının Yunan alfabesiyle bazı ortaklıkları olduğu bilinir. Likya kentleri tarih boyunca sınırları değişkenlik göstermekle beraber hem o döneme ait çeşitli yazıtlardan hem de kentlerin sahip olduğu ana karakterlerden ayırt etme imkanına sahibiz. Doğal olarak en çok tartışma Karya, Pisidya ve Pamfilya sınırlarına yakın olan kentler üzerine olur. Ancak tarihçiler kentlerin Lidya kentleri olduğu konusunda genel bir fikir birliğine varmıştır. Tarihte bilinen ilk demokratik birliği kurmalarıyla bilinen Likyalılar, farklı şehirlerden bir araya gelmiş olmalarına rağmen ortak bir kültür yaratmış ve var oldukları sürece bunu paylaşıp yaşatmışlardır. Bu, arkalarında bırakmış oldukları ve bugüne kadar ayakta kalabilen eserlerinin izlerinde rahatlıkla görülebilir. Likya Birliği hakkında edinilen bilgilere göre, birlik önemli önemsiz toplam 23 şehirden oluşur. Günümüze kadar dayanabilen en büyük 6 şehirden Arna, diğer adıyla Santos, Patara, Pinara, Tlos, Mira ve Olimpos'un 3'er oy hakkı bulunurken, daha önemsiz ve küçük şehirlerin 1 ya da 2 oy hakkı vardır. 2 ya da daha fazla sayıda Likya kentinin bir araya gelerek oluşturduğu politik birliklere Simpolitya adı verilir. Likyalıların kurmuş olduğu bu federasyon sistemi, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na da ilham kaynağı olur. Alexander Hamilton, James Madison ve Johnny Jay tarafından kaleme alınan ve 85 makaleden oluşan federalist yazılar, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın da temelini oluşturur. Alexander Hamilton'ın yazdığı 9 ve 16 numaralı ve James Madison'ın yazdığı 45 numaralı makalelerde Amerika Birleşik Devletleri için en uygun yönetim sisteminin Likya Federasyonu'nda olduğu gibi federatif şehir birliği, yani eyaletler olduğuna açıkça vurgu yapılır.

0: Likya dönemine ait bilinen en eski şehir Antipellos'tur. Eski ismi Habesos olan bu antik şehir Antalya'nın Kaş ilçesinde kurulur. İlçede bulunan iki dilli bir yazıttan Kaş'ın altındaki kentin olduğu kesin olarak anlaşılır. M.Ö. 4. yüzyılda Antipellos çok küçük bir yerleşim yeridir. Biraz yukarısında bulunan Pelos'un limanıdır. Ancak Hellenistik döneme girilirken Pelos geriler, Antipellos'a gelişerek daha ön plana çıkar. Bu durum Roma döneminde de devam eder. Şehir bölge ormanlarından elde edilen sedir ağacı ticareti ve süngercilik sayesinde gelişerek Pelos'un limanı durumundan çıkar ve kendine yeten zengin bir şehir durumuna gelir. Milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen dansözler mezarı ve şehirde Akropol olarak nitelenen yükseltinin Meis adasına bakan yüzünde muntazam sur kalıntıları görülür. Şehrin batı kısmında kalan Çukurbağ Yarımadası'na giden yolun sağında Antipellos'un denize bakan tiyatrosu oldukça sağlamdır. Uzun Çarşı Caddesi üzerinde halıcı dükkanlarının arasında bulunan tek bloktan oluşan, günümüze sağlam bir şekilde gelebilen Lahtin üzerindeki 8 satırlık Likya dilindeki yazı okunamadığı için Lahtin kime ait olduğu bilinmiyor. Likya'nın diğer bir önemli şehri Arikanda'dır. Arikanda, Elmalı Finike Karayolu'nun tam yarısında bulunan Arif Köyü'nün Aykırıçay Mahallesi'ne yakın bir ören yeridir. İlk yerleşme zamanına ait arkeolojik ve yazılı kaynaklara dayanan bilgi bulunamayan Arikanda'nın filolojik yönden yerli bir isim oluşuyla eski bir yerleşme yeri olduğu tahmin edilir. Anda ekinden yola çıkarak bu kentin M.Ö. 2000 yılından itibaren var olduğu söylenir. Zamanın yerlilerinin Arikanda'yı Arikavanda olarak adlandırdıkları bilinir. Arikanda antik kentinin kazılarında Profesör Doktor Cevdet Balburtoğlu'nun çok emeği geçer. Arikanda'nın en üst teraslarından birinde tek taraflı oturma yerine sahip, koşu pisti belirli bir kısımdan sonra trapez şeklini alan bir stadyum bulunur. Ortasına yakın yerdeki merdivenle aşağıdaki teraslara bağlanan stadyumun bir altındaki terasta ufak fakat çok iyi korunmuş tiyatro yer alır. Tiyatronun alt terasında odeon ve buna ulaşan merdivenli yol vardır. Odeon'un önündeki portiko köşeli bir U harfi yaparak agorayı çevreler. Arikanda'da resmi ve özel yapıların kapladığı alanın birkaç katını nekropol kaplar. Nekropoldeki tonoz örtülü mezar odalarının dışında lahitlere de rastlanır. Birbirlerine teras görevi gören mezar binalarının en alt terasında ikinci katına kadar ayakta kalmış büyük bir hamam yer alır. Şehrin en ilginç kalıntılarından bir diğeri de Aykırıçay kaynağının bulunduğu yerde kayalığın yüzündeki su yollarıdır. Hacı Musalar Höyüğü. Antalya ili Elmalı ilçesinin 15 ila 20 kilometre güneybatısında Hacı Musalar'la Beyler köyleri arasında yer alan bir höyüktür. Hacı Musalar Höyüğü Beyler Höyüğü olarak da bilinir. Tepe 350 ila 300 metre boyutlarında 13 metre yüksekliktedir. 1970'li yıllarda kurutulan bir gölün kenarında verimli bir ovada yer alır. 1994 yılında başlayan kazı çalışmaları Bilkent Üniversitesi'nden İlknur Özgen başkanlığında sürdürülüyor. Yerleşimin Neolitik çağdan Orta Bizans dönemine kadar kesintisiz olarak iskan gördüğü anlaşılıyor ve antik çağda adının Kohama olduğu belirtiliyor. Kazılarda saptanan tabakalar erken Tunç Çağ, Roma ve Bizans Demir Çağ'ına ait. Tepenin batı yamacındaki açmada erken Tunç Çağ mimarisi açığa çıkıyor. Bu tabakanın mimarisi Troya ve diğer Batı Anadolu erken Tunç Çağ mimarisinde görüldüğü gibi Megaron benzeri yapılardan oluşuyor. Bu kesimde yapılan kazılarda kırmızı ve siyah açkılı çanak çömlek parçalarıyla pişmiş toprak figürler, bir mühür, ahşaplar, tezgah ağırlıkları ve tunç iğneler ele geçiriliyor. Höyüğün merkezinde M.Ö. 6 ila 12. yüzyıllara tarihlenen bir Bizans kilisesi, mozaik zeminler ve duvar resimleri ortaya çıkarılıyor. Üç koçlu bir yapı olarak tanımlanıyor ve güneyinde bir mezarlık bulunuyor. Kilisenin M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllardaki ilk halinde bile 600 metrekarelik bir yapı olduğu ortaya çıkıyor. Kazı Başkanı İknur Özgen'in açıklamalarına göre, antik döneme ait psikoposluk listelerinde Hacı Musa'ların bir psikopozluk merkezi olarak gösterilmesi bir bakıma bu bulguları destekliyor. Yine kazı başkanının yaptığı açıklamalara göre yerleşmenin etrafının bir surla çevrili olduğu ve oldukça iyi tahkim edildiği ortaya çıkıyor. Ancak Bizans döneminde sur yenilenmemiş. Bunun nedeni yerleşmenin dini bir merkez olmasına ve bu nedenle sakinlerinin din adamlarından ibaret olabileceğine bağlanıyor. Öğün batısında kazılan yine Bizans kilisesi, kaçak kazılar ve inşaat malzemesi alınması nedeniyle oldukça hasar görmüş durumda. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Likya uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Likya şehirlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.
1: İnsanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Saat 2. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 18-36 derece, Bilecik 20-37, Bursa 22-34, Çanakkale 22-36 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 21-33, Kocaeli 22-36, Sakarya 19-34, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ise Balıkesir'in batısı ve güneyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 23-39, Denizli 24-39, Kütahya 18-33 derece. İzmir 25-35, Manisa 25-38, Muğla 20-35, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34 derece, Antalya 25-33, Burdur 19-35, Hatay 22-31 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 25-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 18-34, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 16-33 derece. Kayseri 14-34, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-32, Konya 20-34 derece. Nevşehir 14-31, Niğde 17-34, Sivas 12-32 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 18-38, Bolu 17-33, Düzce 19-37, Karabük 18-37, Kastamonu 15-33 ve Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde Amasya 18-35, Artvin 12-26, Bayburt 9-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 11-29, Ordu 20-27, Rize 19-28 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 15-32, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 10-29 derece, Ardahan 7-24, Bingöl 18-34, Bitlis 13-26 derece. Elazığ 18-35, Erzincan 15-33, Erzurum 10-27, Hakkari 16-31 derece. Iğdır 19-32, Kars 7-25, Malatya 18-34, Muş 16-31, Tunceli 16-36, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 20-39, Diyarbakır 18-38, Gaziantep 22-39, Kilis 22-37, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-40 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile mecliste bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Yargıtay'ın ceza ve hukuk daireleriyle Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel Kurulu tarafından bu yıl hüküm verilen dosya sayısı toplam 162.490 oldu. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere kapılarının aralanmasını, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışlarını dikkatle takip ettiklerini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir, dedi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Damien Mama, Ebola salgınının 10 kişiden 6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi bir ülkede yaklaşık 1 milyon kişiyi daha yoksulluğa iteceğini belirtti. Nepal'de kuş gribi vakalarının artması üzerine yaklaşık 570 bin kümes hayvanı itlaf edildi ve ülkedeki tek hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı, Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü ve yıkıldığını ortaya koydu.

Bespor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika, çarşamba günü Senegal'le karşılaşacak. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketen bir tercih yapalım. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batısı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik ve Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Antalya'nın iç kesimleri, Amasya, Artvin, Bayburt'la Rize'nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Mehmet Güngör'den alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Isparta Gönen'den derlediği bu türküyü Gülay Özer'den dinleyeceğiz. Şu dağlar olmasaydı, lalesi solmasaydı, ölüm Allah'ın emri.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Osman Kalay'dan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Yalçın Özsoy'dan alıp Isparta Barla'dan repertuara kazandırmış. Şu aydının uşağı, gevşek bağlar kuşağı, şaka maka bilmezler, çatlatırlar bıçağı.

Türkülerin Dilinden programımızda Emine Ata'dan dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenler. Bu türküyü Muzaffer Sara Sözen, Havva Toygur'la İsmail Ulucan'dan derlemiş. Evlerinin önü nane, ben kül oldum yana yana. Yarim sarhoş, ben divane. Aygın baygın meleğim, şöyle böyle. Mistantika çıkarsan doğruyu söyle.

Sparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız, Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Isparta Yalvaş'tan bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü İstanbul Belediye Konservatuvarı Mehmet Ali Ünsal'dan repertuara kazandırmış. Ayva dibi serin olur yatmaya, kızlar geldi seyrimize bakmaya, altın ister ak yerden atarmaya. Diyemem, diyemem, bah diyemem, dillerin yeter, yastık istemem diyor kol.

Türkülerin Dilinden programımızda Ezgi Köker'den dinleyeceğimiz Isparta İğdecik Köyü'nden bir türkü var sırada. Bu türküyü Salih Urhan Cevdet Erdem'den derlemiş. Güle düştüm gülmedim, gülden düştüm ölmedim. Ela gözlü yarimi tam bir aydır görmedim.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu Isparta Yeniceköy türküsünü Ankara Devlet Konservatuarı Ali Demiralay'dan repertuara kazandırmış. Şu derede değirmen, ben pamuğu eğirmen, eğil de bir yol öpeyim, kaşlarını devirme.

Türkülerin dilinden programımız Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten derlemiş. Çayıra serdin postu, şu gelen kimin dostu? Gören maşallah desin, kimin var böyle dostu?

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Erol Köker'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Ali Küçükçaylı'dan repertuara kazandırmış. Şu gelen attı mıdır? Sorun Bağdatlı mıdır? Her gelen yâri sorar. Yâr bu kadar tatlı mıdır?

Türkülerin Dilinden programımız Dilek Karadağ'dan dinleyeceğimiz Isparta Barla'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi Yalçın Özsoy'dan dinlemiş. Taşlı tarla ayrıklı, ağam koca bıyıklı, çok varmayın üstüne, daha iyi.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze. Kızına neyil verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 18-36 derece, Bilecik 20-37, Bursa 22-34, Çanakkale 22-36 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-33, Kırklareli 21-33, Kocaeli 22-36, Sakarya 19-34, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ise Balıkesir'in batısı ve güneyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 23-39, Denizli 24-39, Kütahya 18-33 derece. İzmir 25-35, Manisa 25-38, Muğla 20-35, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34 derece, Antalya 25-33, Burdur 19-35, Hatay 22-31 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 25-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 18-34, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 16-33 derece. Kayseri 14-34, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-32, Konya 20-34 derece. Nevşehir 14-31, Niğde 17-34, Sivas 12-32 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 18-38, Bolu 17-33, Düzce 19-37, Karabük 18-37, Kastamonu 15-33 ve Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde Amasya 18-35, Artvin 12-26, Bayburt 9-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 11-29, Ordu 20-27, Rize 19-28 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 15-32, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 10-29 derece, Ardahan 7-24, Bingöl 18-34, Bitlis 13-26 derece. Elazığ 18-35, Erzincan 15-33, Erzurum 10-27, Hakkari 16-31 derece. Iğdır 19-32, Kars 7-25, Malatya 18-34, Muş 16-31, Tunceli 16-36, Şırnak 24-35 ve Van 14-35.